yok bunun, artık yorgunum biliyorsun. Aldım nefesim yok mu?

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 1 Ekim Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Bu sabah da yine geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. Amacımız gayretimiz mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. O yüzden tebessümün çok olduğu, enerjisinin de çok güzel olduğu bir Perşembe günü olmasını diliyorum. Tabi bir de başlangıçları severiz ya, yeni ay başlangıcımız. Her birimiz için bu aya dair hedeflediğimiz ne varsa tek tek başardığımız bir ay olsun inşallah. Tabii ki bol mutlulukla, bol huzurla, bol bereketle, bol da umutla, güzellikle geçsin. Bakalım.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProEz ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
1: Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemlerin ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında kapsamlı denetim süreci başlattı. Bakanlığın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan ve dünya fındık ihracatında önemli bir paya sahip olan fındığın fiyatı ve piyasa uygulamalarının özellikle hasat dönemlerinde kamuoyunun gündemine geldiği belirtildi. Paylaşımda, bakanlık müfettişleri tarafından söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme sürecinin başlatıldığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.
0: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan

0: Turkubaz.com, Turkubaz Radyolar mobil uygulama.
1: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi,

0: İnandığımız yarınlar hiçbir inancımızı boşa çıkarmaz. İnandığımız, dua ettiğimiz, umduğumuz ne varsa bulduğumuzda yarınlarımız olsun diyelim ve şöyle bir hoş geldiniz soruna çıkalım. Bakalım programımızın ilk dakikalarında kimlerle nerelerdeyiz. Hatice ile Kırıkkale'deyiz şu an ama o da bizi 3 günlük Sinop, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Tuz Mağarası gezisinin hatıralarıyla karşıladı. O şahane açılmış radyolar hem de bol gezmeli bir açılışla. Çok sevindim senin adına. Daha nice güzel merak ettiğin yerleri görerek geçirdiğin anların olsun Hatice. Hoş geldin. Songül günaydın. Yasemin Mardin'de bizlerle beraber. İzmir Turgutlu servis arkadaşlarıyla beraber. Ali hocamız orada bizleri dinliyor. İzmir Turgutlu'da. Bütün servisli herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Adana'da Pınar yayınlar dilekleriyle muhteşem bir sonbahar havası var burada dedi. Oh doya doya yaşamalı o halde. Yeşim İzmir'de o da bizlerle beraber. Kucak dolusu sevgileriyle aramızda. Tansel günaydınlar. Aydın da aramıza katılıyor. Hilal Çetin bizlerle, Arif Afyon'da yerini aldı. Açıldı radyolar diyerek hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Uğur'cum günaydın.
0: Günaydın Nazmi.
1: Adana'dan Nazmi, yağmurlu bir Adana sabahı. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Nazmi, günaydın, hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Günaydın, günaydın. Dın, Antalya'dan. Dın. Yağmurlu bir günden uğurlu günle başladık.
0: Oh.
2: Tüm Turkuaz FM dinleyenlerine hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkürler Coşkun Kaptanım. Sana ve senin gibi yollarda olan bütün dinleyicilerimize de iyi yolculuklar olsun. Yine Asya Mersin'de bizlerle beraber ve Zühre de Almanya'da bizleri dinliyor. Bugün heyecanlıyız. Eşim yeni işine başladı. O zaman hayırlı olsun. Allah utandırmasın inşallah. Çok güzel geçsin. Tebrik ediyoruz. Dedikten sonra günümüzün sohbet konusuyla devam edelim. Çocukken sevmediğiniz ama büyüyünce de bayıldığınız bir şey sevgili dinleyenler. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlikte beraberlik içinde hepinizin işleri rast gitsin. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Rabbim işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın Gül Öğretmen.
1: Günaydın Gül Öğretmenim, amin. O güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz, hoş geldiniz. Emel Aydın aramızda, Tuğçe Korkmaz İzmir'den selamlarıyla bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Özbekistan'dan Hurşide de şu an bizlerle beraber. O da Taşkent, Semerkant, Buhara, Vehive gezisinden sonra musmutlu heyecanla çok özlediğim Radyo Turkuaz ailesiyleyim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Oh ne güzel. Yozgat'tayız Hatice ile beraber. Çocukken sevmediğim ama şimdi bayıla bayıla yaptığım şey temizlik diyor. O da güzelmiş. Günaydınlar. Banu küçükken sevmeyip büyüyünce sevdiğim şey ıspanak dedi. Küçükken de seviliyordu ya. Hani o da şey Temel Reis'ten dolayı. Ondan çok özendiğimiz kaba sakallar çok da etrafımızda malum. Peki çocukken sevmediğiniz ama büyüyünce bayıldığınız bir şey. Sohbet konumuz.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: GastroLedge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. GastroLedge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
1: Randevular, toplantılar, siparişler.
0: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
1: Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün için ülkemiz genelinin yine parçalı ve çok bulutlu. Marmara'da, Ege'nin güneyinde, Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güney kısmında daha çok, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, geçişler olabilecek. Ama özellikle yağışların Trakya'nın kuzeyinde, yine Doğu Anadolu'nun batısında, Güney Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması da beklenen durumlar arasında. Biz ne yapacağız? Her an bir planımız, programımız varsa daha da dikkatli bir şekilde bulunduğumuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol edeceğiz.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu genel olarak %53 seviyesinde ulaştı. Bu oran Anadolu yakasında %71'lerde şu an sevgili dinleyenler. D20'de Göktürk Kavşağı Kağıthane yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize paylaşalım. Göktürk, Kemerburgaz yolu, Göktürk Köprüsü sonrası Tem Hastal yönünde bir trafik kazası. Kaza noktasında trafik yoğunluğu söz konusu da olmaya başladı. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: diyorum. Adana'dan Mehmet ben.
1: Günaydın Mehmet.
0: Küçükken sevmeyip de şimdi bayılarak yaptığım şey uyku. Çünkü küçükken jenerasyonumuz gereği sabah erkenden aşağı inerdik arkadaşlarımızla, mahalleye inerdik.
1: Değil mi?
0: O dönemde futbol oynanması gerekiyorsa futbol oynardık. Taso dönemi ise taso oynardık. Futbol kartları dönemi ise futbol kartları oynardık. Yani uyuduğumuz zaman bize vakit kaybı, zaman kaybı gibi gelirdi ve çok üzülürdük.
1: Kesinlikle.
0: Ama şu an tam tersi. İşimizi gücümüzü bitirip eve geçip direkt uyku moduna geçmek en büyük isteklerimizden birisi.
1: Eve geçmeden de yolda fırsat bulduğumuz her anda uyku uyku uyku. Benim de mesela ilk aklıma sen şimdi paylaşınca geldi. Soda. Yani küçükken içemezdim, nefret ederdim ama şimdi bayılıyorum mesela sade sodaya. Peki siz sevgili dinleyenler, çocukken sevmediğiniz ama büyüyünce bayıldığınız şey nedir? 505-188-30-0 mesaj attığımız, dileyen olursa Instagram Uğur Eracil sayfamdan da direkt mesajla bize katılabilir.

0: Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından

İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken, grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz.

0: bilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimizi bitirelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği ve yaklaşık 500 bin Ponzede'yi ilgilendiren soruşturmada kritik adımlar atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarının TMSF bünyesindeki özel havuzda toplanacağını, ödemelerde ise önceliğin 1 milyon TL ve altındaki küçük yatırımcılara verileceğini açıkladı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dün gerçekleşti ve terörle mücadele ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Türkiye ve bölgenin güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapan ve görev süresinde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Listede 4

4 büyüklerden 31 isim de yer alırken o isimlerden birinin de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan olduğu görüldü. TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PPDK'ya sevk edilen 448 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte TFF Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm, yine aynı şekilde Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Şengöçgel, Adem Doğrul ve Seyman Gençtürk de istifa etti yönetim kurulundan. Gelişmeleri de takip edeceğiz. Öte yandan Konyaspor'la Filistin milli takımı dün karşı karşıya geldi dostluk maçında. Futbolun ötesinde anlam taşıyan dikkat çekici bir an yaşandı ve 2-2 devam eden mücadele saat 89.59 yani dakika 89.59'da sona erdi. Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir anonsuyla.

Radyo Türk Muazzesi'niz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir perşembe günü olsun diyerek başlayalım. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Mahmut Eliboğlu'la Kırıkkale'de bizlerle günaydın. Yine Deniz Girinci bu sabah da aramızda. O da günün sohbet konusuna binaen Muğla Köyceğiz'de bizleri dinliyor. Çocukken naneli sakız, naneli şeker sevmezdim. Şimdi ise benim için olmazsa olmaz diyor. Doğru, o zaman biraz daha tatlı ağırlıklıydı. Hoş geldin aramıza. Ayşe Gökdemir bizlerle beraber. Günaydın. O da küçükken sevmediğim mesela nohutla olanlar. Her şey. Nohutla ilgili olan her şey. Ama şimdi ise değişmedi mi? Ama sohbet konumuz böyle değil ki Ayşe. Ben de şimdi seviyorsun sandım. Ama nohut da lezzetlidir şimdi. Nereye, hangi yemekte olursa olsun, nerede olursa olsun. Hatta İskenderun'da Bekir de bizlerle her sabah olduğu gibi okul yolunda bizleri dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O güzel sözleriniz çok çok kıymetli. İyi ki varsınız. İyi ki. Ankara'da Ayşe de, ben de küçükken muz yemezdim. Şimdi ise üzerine biraz da tahinle seve seve yiyorum dedi. Aa, çok güzel, lezzetli, sağlıklı tatlılar da oluyor. Güzel. Çocukken sevmediğiniz ama büyüyünce bayıldığınız şeyleri konuşuyoruz.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok.

Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar...

0: vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Digimax'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
4: Festi.
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum,
3: Opet'te bulacaksın.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Canlı yayınlarımızı Turkuva

0: Turkubaz.com, Turkubaz Radyolar mobil uygulama.
1: Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi ister.

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Fon soruşturmasıyla alakalı BDDK'dan yapılan açıklamada son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yapılan değerlendirme kapsamında Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ile Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 2 ayın ardından, aranın ardından yeni yasama yılına bugün başlıyor sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel kurula hitap edeceği mecliste yeni yargı paketi, nafaka ve infaz düzenlemeleriyle sigara yasağının genişletilmesi gibi önemli başlıklar gündemde olacak. Meclis bahçesinden de yine aynı şekilde bizler de an be an takip yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında son 5 yıllık döneme ilişkin incelemeleri sürerken bahis oynadığı tespit edilen idarecilerinde PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. 4 büyükler arasında Trabzon'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den de 3 kişi disiplin kuruluna gönderildi.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %76'larda şu an için. Uyarılar da var tabii. Zekeriya Köy, Bahçeköy Orman yolunda. Bahçeköy yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Bölge Bahçeköy yönünde çok yoğun. Karşı yönde de duraklamalar etkili olduğu gözlemlenebiliyor şu an için yapılan uyarılarda. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: bana kırmızı çok yakışıyor.
1: Geçmişten günümüze ve her tarzında en ileriyle Radyo Turkuaz'da güne merhaba demeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Peki biz merhaba demeye devam ederken kimler bize eşlik ediyormuş şöyle bir baktığımda?
2: Günaydın Uğur abi. Ben Asil Ece. Hepinize iyi günler.
1: İyi günler Asil Ece. Günaydın. Hoş geldin. Sana da güzel bir okul günü diliyoruz. Elvan Er, o da şu an bizlerle olan dinleyicilerimizden, ta Almanyalarda bize eşlik ediyor ve günümüzün sohbet konusu çocukken sevdiğiniz ama büyüyünce bayıldığınız, daha doğrusu çocukken sevmediğiniz, büyüyünce bayıldığınız şeyler. O da demiş ki benim de maydanoz diyor ama eskiden sevmiyorken şimdi çok seviyorum demiş. Peki Eymen günaydın, mercimekli pilav ama şimdi çok seviyorum dedi. Evet, büyüyünce damak zevkimiz de değişebiliyor tabii ki. Hem de güzel anlamda bence. Ankara'dayız. Tuğba orada bizleri dinliyor şu an. Hoş geldin. Radyomuz hep açık demiş. Oh şahane. Gününüzün her anına ortak olmak için. Gece gündüz hiç fark etmez. Radyo Turkuaz sizlerle. Meltem İstanbul'da bizlerle beraber. Bir diğer Meltem de Kayseri'de şu an aramızdaymış. Çocukken o da tatlı ve çikolata sevmezdim diyor. Nasıl ya? Çocukken çikolata sevmezdin. Yani şaşırtıcı. Özlem günaydınlar, hoş geldin aramıza. O da günaydın enerjimize eşlik edenlerden, annesiyle birlikte hepsine sevgilerimizi gönderelim. Huzurla geçen güzel bir gün olsun inşallah. Ve sohbet konumuzu hatırlatalım. Çocukken sevmediğiniz ama büyüyünce bayıldığınız şeyler. Mesaj attığımız 505 188 30 00 olduğunu da hatırlatalım.

duygularında dört mevsimli yaşıyoruz güne merhaba derken sevgilenler. Birlikte gülüyoruz, birlikte konuşuyoruz, birlikte duygulanıyoruz. Şimdi o güzel duygulara kısa bir ara, sonrasında tekrar buradayız.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar

0: olan e-ticarette erken efsane kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'la hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Her tarzın en iyileriyle güne merhaba demeye devam ederken bakın kim var.
1: Günaydın, günaydın.
0: Günaydın gönül
1: dostunuz. Gönlünüzün dostu Füsun geldi.
0: Nasılsın?
1: Yani bir şey hocam, eğer yakalayabilseydim şey isteyecektim senden. Gaydırı kubbak Cemilem de nasıl Ya o da çok
0: yerinde
1: güzel.
0: Onu çalarız.
1: Olmazsa ben çalarım yayınımda.
0: Aa doğru, benden
1: sonra. Ne kadar kaldı yayının bitmesine? Az kaldı.
0: 1 saat 15
1: dakika,
0: dakika
1: sonra kim geliyor? Gönül dostunuz geliyor. Çok güzel şarkılar. Ben iyi yayınlar dilemek için geldim stüdyoya.
0: Teşekkür ederim. O zaman seni bırakmayalım. Sohbet konumuza dair sen de fikrini paylaş.
1: Evet, duydum ben.
0: Çocukken
1: yolda
0: sevmediğin ama şimdi bayıldığın şeyler.
1: Söyleyeyim mi? Hı. Şok geçireceksiniz. Kereviz yemeği. Nasıl seviyorum ama çocukken kesinlikle annem bize belli bir yaşa kadar yediremiyordu kerevizi. Anne yani kokuyor, anne kokuyor. Hatta karnabahar da öyleydi. Ama şimdi dünyanın en güzel yemeği benim için.
0: Çünkü sağlığımıza
1: yemekten girdim ama.
0: Bende de aynı şekilde. Mesela Türk kahvesi. Çocukken sevemezdim. Yani bilmiyorum ama içilmezlerdi.
1: Zaten çocukken biz kahve içmezdik. Zaten içilmezlerdi.
0: Evet, içilmezlerdi çok.
1: Acı gelirdi belki. Hı. Değişik gelirdi.
0: Ama şimdi bayılıyoruz.
1: Ya demek ki o başka bir şey ya. Yani o zamanla bu zaman arasında tabii ki damak zevki değişebiliyor, hayat değişiyor. E bir de biraz alışkanlık değil mi? Şimdi bana kimse kahve vermese ben oturup aramam. Ama bakıyorsun etrafındaki ama şöyle bir şey, etrafındakiler içiyor. Böyle bir alışkanlık oluyor. Sosyal medyada devamlı kahve fotoğrafı paylaşıyoruz.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Yani bence bu biraz algıyla da alakalı değil mi?
0: Bugün de ne günü biliyor musun?
1: Kahve günü.
0: Dünya kahve günü.
1: Çok iyi ya. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Dünya kahve günü.
0: O zaman bugün kahveler senden de mi durum?
1: Kahveler benden. Hatta ben bugün yayında hediye göndereceğim dinleyicilerime.
0: Şahane.
1: Biliyorsun bonkörümdür, yaparım da.
0: Güzel. Baya baya keyifli bir program olacak.
1: Şey ister misin yarına, kitap ister misin programını da dağıtmak için?
0: Bayılırım tabii ki.
1: O zaman
0: ki
1: biraz da sana kitap hediye edeyim. Ben buraya gelince
0: sevindim.
1: Yalnız böyle
0: bir şey
1: pahalı oldu yalnız yayında.
0: Evet, evet.
1: Merhaba demek.
0: Her gün gelmeni isteyeceğim şimdi ben.
1: Tabii de. Ara ara geliyorum biliyorsun. Ara ara konuşuyoruz. Veda ederken de öyle. O zaman yarına da güzel hediyeler dağıt sen.
0: Radyo Turkuaz'da sürprizler
1: bitmez,
0: devam edecek.
1: Bitmez.
0: Bitmez. Çok teşekkür ederiz gönül dostusuna. Saat canım 10 itibariyle Radyo Turkuaz'da gününüzün 2 saatine ortak olacak. Hani kalabalık olmak değil de güzel insanlarla aynı yerde olmak önemlidir ya işte. Siz geldikçe de buralar güzelleşiyor. O yüzden hep de daim kalın sevgili dinleyenler.

0: günümüzün her anına en iyi şekilde eşlik eden şarkılar kısa bir aradan sonra Radyo Turkuaz'da sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: birlikte her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Mutlu yıllar Mutlu Akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Standart vadeli, ileri vadeli ve kadim.

0: otosor.com.tr.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da güne merhabada. İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler. Şöyle bir iki kelamla bu saatimizi de uğurlayalım. Bugün biliyorsunuz ki 1 Ekim. 2026'nın bitmesine de 3 ay kaldı. Yani bir zamanlar çok uzak görünen mesela 2030. 2030'u baz alalım. 2030'a ise sadece 3 yıl var. Geçen yıl bugün nerede olduğunuzu hatırlamanız sevgili dinleyenler. Önemli olacak çünkü kendinizi aslında kendinize kıyaslamanız gereken tek kişi olduğunuzu da yine hatırlatıyor geçen zamanlar. Ben bir gün yaparım, işte gelecek ay başlarım, biraz daha hazır olayım gibisinden bir ertelemeniz varsa bunu çok fazla ertelemeyin artık. Çünkü zaman su gibi hızlıca akıp geçiyor. Yakalamalı.

0: Radyo Türkuma'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıkla geçen, sorunsuzca geçen güzel bir perşembe günü olsun. Bir de yeni ayımız. Malum yeni ayın başındayken çok huzurla geçen, umduğumuzu bulduğumuz, hedeflediğimiz ne varsa ulaşabildiğimiz güzellikte geçsin hayatımızdan. Dedikten sonra peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Kardeşim bence insana 10 yılda bir güncelleme geliyor.
0: Evet.
1: İnsan 10 yılda bir yediği yemek, düşünceleri farklılaşıyor.
0: Her şey değişiyor.
1: Öyle işte. Ömür gidiyor işte ya.
0: Cuma günaydın. Teşekkür ederim. Bu bambaya baya baya genel bir bakış açısıydı. Güzel bir bakış açısı. Değişiyoruz. Değişmedi de zaten. Zaman değişiyor, günler değişiyor, mevsimler değişiyor. Biz nasıl aynı kalalım değil mi? Bitmek bilmeyen Eylül mü? Fatma, neden? Zor mu geçti Eylül? Şimdi yeni ayla birlikte umarım o zaman taptaze bir nefeste çok güzel geçer. Hoş geldin. Bu arada küçükken keçi peynirinden nefret ederdim. Ama şimdi bayılıyorum demiş. Oh, kokusu buraya geldi vallahi. Adaşım Uğur, günaydınlar İstanbul'da bizlerle. Azim hoş geldin. Mücahit bizlerle beraber. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Günaydınlar. Müdürünüze iyi bakın diyor. Tabii tabii iyi bakıyoruz ki yani bol bol güzel isteklerle de devam ediyor. Sizinle de bizimle de güzel bir kazanç durumu. Gönül dostu Füsun, bir kere daha ona da teşekkür ediyorum. Saatler onu gösterdiğinde Radyo Turkuaz'da sizlerle olacak.

0: Günümüzün sohbet konusu çocukken sevmediğiniz ama büyüyünce bayıldığınız bir şey. 505-188-30-00'da mesaj attığımız kısa bir aradan sonra yine devam edeceğiz. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digibox.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gazda yurt içindeki üretimiyle yurt dışındaki operasyonlarını artırarak kendi kendine yeten bir ülke olmasının hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye petrollerinin günlük petrol ve doğal gaz üretimini 1 milyon varile ulaştırmasının hedeflendiğini söyledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı

Güne merhabaya birbirinden özel şarkıları dinlemeye devam ederken tabii ki gündeme dair gelişmeleri de takip ediyoruz sevgili dinleyenler. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dün terörle mücadele ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı ve Türkiye ve bölgenin güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı yine toplantı sonrası. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 2 ayın ardından ara vermişti biliyorsunuz. Yeni yasama yılına bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel kurula hitap edeceği mecliste yeni yargı paketi, nafaka ve infaz düzenlemeleriyle sigara yasağının da genişletilmesi gibi önemli başlıklar gündemde olacak. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında son 5 yıllık döneme ilişkin incelemeleri sürerken bahis oynadığı tespit edilen idarecilerin de PPDK'ya sevki açıklandı. 4 büyükler arasında Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 kişi disiplin kuruluna gönderildi. Dün çok özel anlardan biri yaşandı Konya'da. Konya Spor'la Filistin milli takımı sevgilerine karşı karşıya geldi. Dostluk maçında futbolun ötesinde anlam taşıyordu tabii ki ve dikkat çekici anlar da yaşandı. 2-2 devam eden mücadele dakikalar 89-59'u gösterdiğinde durdu ve stadyumda yapılan anonsla karşılaşmanın ertelendiği paylaşıldı. Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir denildi. İnşallah en kısa zamanda o özgürlüğe şahit oluruz.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde sevgili dinleyenler. Büyükdere Caddesi, Gültepe, Zincirlikuyu yönünde sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Büyükdere Caddesi, Maslak Sanayi Mahallesi yönünde de orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı orada da. Esenyurt Avcılar çıkışı bağlantı yolunda da sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısını gördüm. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. İzmir trafiğine baktığımızda ise çevre yolu Buca istikameti Bornova Viyadüğü üzerinde de 3 farklı kaza meydana gelmiş. Yoğunluk Örnekköy kavşağından da başlıyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatlerimiz 9.29 olmuşken bizimle bu an ortak olan dinleyicilerimiz arasında kimler varmış diye baktığımda öyle tatlı bir dinleyicimiz var ki.
1: Uğur abi günaydın.
0: Günaydın.
1: Seni çok özledim bebeklikten beri seni dinliyorum.
0: Bebeklikten beri mi? Oy maşallah. Evet. Radyo Turkuaz'da dinleyicilerimiz, geleceğin Radyo Turkuaz dinleyicileri de büyüyor. Çok da güzel bir şekilde. Oy maşallah, hoş geldin. Ayla da Samsun'da bizlerle beraber. Çocukken sevmediğim şeyleri büyüyünce de sevmediğim çok oluyor. Mesela deniz ürünleri demiş. Ha, tabii ki. Ama ben sevdiklerinize merak ettiğim için sordum. Yani sevmeyip de sonradan sevdiklerinize. Songül günaydınlar, hoş geldin aramıza. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yağmurlu günlerden o huzurunda çok olduğunu dileyen mesajlarımızdaydı. Nagihan. Yaş hurma Uğurcum demiş. Annemler çok sever. Öyle çok yerlerdi ki kışın ben asla yemezdim. Üniversite son sınıfta hani evde yemek çok fazla olmadığından hurma almış arkadaşımız mesela. Mecbur yiyelim dedim. Allah'ım ben nasıl bir lezzeti, nasıl güzel bir nimeti kaçırmışım bunca zaman diye de söylendim diyor. Oo. Yani işte çocukken ki o damak zevkleri biraz da etrafımızdan da etkileniyorken büyüyünce daha kendimiz halinde de şekillenebiliyor. Bakalım daha neler gelecek sizlerden. Çocukken sevmediğiniz ama büyüyünce bayıldığınız şeyler. Sohbet konumuz.

Sadece mesajlarıyla katılanlar değil, sessiz sessiz bizleri dinleyen dinleyicilerimize dair. Herkesin yeri ayrı. İyi ki varsınız Radyo Turkuaz'da. Kısa bir aradan sonra da buradayız.

0: vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair ülkemiz genelinde sonbahar etkisini sert bir şekilde gösteriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken birçok bölgemize de kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 ilimiz için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ve bu illerimiz Adana, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye, Siirt ve Şanlıurfa. Tabii bazı lokasyonlarda ani sel ve su baskınlarına karşı da daha dikkatli olunması gerektiğini de aktardı. Öte yandan Marmara ve Ege'de de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 40 ila 70 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi, İstanbul çevresinde ise serin ve rüzgarlı bir havanın hakim olması da yine öngörülen diğer durumlar arasında. Havanın durumu hani her açıdan sonbahar. O zaman bu sonbahara yakışan şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz.
2: Radyo Turkuaz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

kadar mutlu. Saatlerimizi 9.47 yapmışken sevgili dinleyenler, bizimle bu an ortak olanlar arasında kimler varmış? Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden Esra öğretmenimiz de İstanbul'da bizlerle beraber. Günaydın. Bir diğer Esra, Esra Metin ise İzmir'de üniversite okuyan kızına dair özlemini şarkıda hatırladığı için teşekkürlerini iletiyor Düzce'den. İnşallah bu özlemler tez zamanda muslat da olur, kavuşmak da olur. Sinem, evet, listede Batman da var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu 14 ilimiz için sarı kodlu uyarıların arasında Batman da vardı. Doğru duymuşsun. O yüzden tedbirli olmak çok önemli. Kahramanmaraş'tan günaydınlarıyla Sabiha hoş geldin aramıza. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Annesine olan sevgisini paylaşmış. Daim olsun. Nuray, çocukken bamya yemezdim asla ama şimdi çok seviyorum. Hele de bamya çorbası. En ama en sevdiğim. Şimdi aklıma o geldi. Bir de güzel bir yerde yemek lazım. Güzel bir hani eli lezzetli bir şekilde yapılması gereken özel bir lezzet. Nuran, nasıl aklıma düşürdün şimdi? Neyse, inşallah bulabilirim. Ruki'ye günaydın, hoş geldin. Mehmet Büyük bu bizlerle beraberdi. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Sütlaç yemekten nefret ediyormuş o da çocukken. Ama şimdi o bağımlısı olur insan tabii. Hele de fırına sütlaç. Eyvah eyvah. Yayın sonunda ne yaptınız siz? Zonguldak'ta Zehra aramızdaydı. İzmir'de Serap bizlerleydi. Ali hocamıza ulaşıyordu sesim. O da yine İzmir Torbalı'da aramızdaydı. Adem Taban da bizimle bu ana ortak olan dinleyicilerimizdenmiş. Aysun'u gördüm Sakarya'da. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Sertünsüz.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin yine güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde yine küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Yeni bir aya başladık. İnşallah bu yeni ayda sağlıkla, huzurla, hedeflediğimiz, amaçladığımız ne varsa tek tek ulaştığımız şekilde o güzellikle geçmesini temenni ediyorum. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle birlikte olacak. Şahane bir perşembe günü olması, stressiz geçen bir perşembe günü olmasını dileyerek de huzurlarınızdan ayrılıyorum. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 21'de Uğur'la yine ay ışığında güne güzel bir veda etmek için tekrar buluşacağız. O yüzden sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Fon mağdurlarına ödeme yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge için yürütülen çalışmalar ele alındı. Sürecin kararlılıkla süreceği ifade edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Meclisin ilk gündemi terörsüz Türkiye olacak. Yurt geneli yağışlar etkisini sürdürüyor. Bugün Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Muş, Osmaniye ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli takımıyla Konya Spor arasında oynanan dostluk maçı 2-2 berabere tamamlandı. Maçta son dakika oynanırken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir anonsuyla karşılaşma bitirildi. Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. 6 yılda 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaşıldı. Akaryakıtta uygulanan Eşel mobil sistemi dün itibarıyla sona erdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.
2: Eğlence Füsun'la, sohbet Füsun'la.
3: Yaşam ve insan dostça muhabbet katıl programa, şarkılara eşlik.

Uğur'un yayınında sesimi duyanlar, şimdi de benim yayınımda sesimi duyacaklar. Herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir ayın başlangıcı. Yeni aya şöyle güzel bir bismillah diyelim. Yine bir ay daha geldi ömrümüzün kapısına. Valla ben 2026'nın bu kadar hızlı geçeceğini hiç tahmin etmemiştim gönlümün dostları. Yeni ay, yeni yıl şöyle güzelliklerle gelsin. Ekim ayına endişelerle değil de şöyle güzelliklerle, iyiliklerle, kalp huzuruyla girmeyi nasip etsin Rabbim. Ve bakalım bu ay neler yazıldı hayırlısıyla nasibimize. Saatler 12'yi gösterene dek de Radyo Turkuaz'dayım. Gönül dostu Füsun zamanı.

0: şarkı başladı, sevdan olmasa dedi. Bir diğer şarkı dedi ki sana değmezmiş. Her duygu burada. Kavuşmalar da burada, ayrılıklar da burada. İnsani olan her şey burada. Çok şey anlatacağım, çok şey anlatacağım. Şimdi lütfen bir Instagram'a gelir misiniz? X'te de paylaşacağım, Facebook'ta da paylaştım. Gönül dostunuzun 90'lar yılındaki bir fotoğrafı. Aslında şu anla 80 ve 90 karışımı olmuş bu. Tabii biraz yapay zekayla. Ve dedim ki o zamanlar düşünürdüm 2026'da Füsun nerede olacak diye. Bakın daha neler yazmışım. Bekliyorum o fotoğrafın altına. Ya şimdi sanki daha genç gibi duruyorum. O zaman daha mı yaşlıymışım? Nasıl? Ben galiba gittikçe böyle daha gençleşiyorum. Enteresan.
1: Eğer etrafınızdaki sesler, içinizdeki karmaşa, olan bitenin gürültüsü sizi açtıysa, hepsi için gönül dostu Füsun.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
6: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com.
7: Turkuazradyolar.com.
8: Foto rapor, foto ekspertiz.

Bugün nasıl benim güzel dinleyicilerim? Sabah saatlerinde Uğur'a şöyle bir merhaba derken ona dedim ki bende olan hediyelerin bazılarını sana yarın armağan edeceğim. Sen de sabah kuşağında dinleyicilerimize gönderirsin. O yüzden ben bugün çok çok böyle hediye dağıtacakken yarısı gitti. Olsun, olsun birazdan yine hadi benim bugün iki dinleyicime armağanım olsun. O da üç dinleyicimize gönderecek. Yarın sabah şöyle güzel bir hediye paketimiz var Yanardan. Kulağınız, gönlünüz, yüreğiniz bende olsun. Her an bir anons ve o anonsun içinden bir soru çıkabilir. Aman da aman. Daha önce hiç hediye kazanmamış olanları da bekliyorum. Madem biraz böyle geçmişten bahsettik, şu an X'te, Facebook'ta ve aynı zamanda Instagram'da fotoğrafımız yayındadır efendim. Bir gelin bakalım ya, biraz konuşalım. Vallahi yine mikrofonumun başındaymışım. 2026'da nerede olacağım diye sordum ya. Yine hayallerimin peşinde, yine birazcık tombik, yine tatlı ve yine şaşkın.

hesaplar tuttuk ne de kin güttük değil mi gönlümün dostları, bir düşünün. Giden gittiyse biz de yürüdük, ne yapalım, dedik hep selametle, bir de çayı söyledik şu an benim içtiğim gibi. Dert çoktu ama biz yine de gülebildik. Evet, biz yine de gülebildik. İyi ki varsınız diyorum. Hoş geldiniz programıma. Hiçbir yolda, hiçbir masada, hiçbir duyguda, hiçbir radyoda yalnız kalma gönlümün dostu. 505-588-30-0'da o Cevriye gelmiş, Senem, Hande, ardından Yaseminler, Nazanlar, Elvan'ım, Uğur'um. Hoş geldiniz İbrahim Beyciğim, hoş geldiniz. Kürşat'ı görüyorum, Asyalar, Eybular'ı görüyorum. Herkesin belki adını şu an tek tek saymayacağım ama hepsine birer kalp göndereceğim. Ve özel mesajlarınız için sizi burada bekleyeceğim.

bir dakika. Şimdi bir yılan tarafından ısırıldığınızı bir hayal edin. Evet, korkunç bir şey, farkındayım. Ama zehirden kurtulmak yerine yılanı kovalayıp nedenini bulmaya çalışır mıydınız? Evet, biz bunu yapıyoruz galiba. Yani yılana ısırılmayı hak etmediğini kanıtlamaya çalıştığınızı düşünsenize. Yılan kardeş, niye böyle yaptın sen diye. Çoğu zaman acımızın kaynağına takılıp kalıyoruz ve bizi incitenlerden onay ve cevap arıyoruz. Kendimizi iyileştirmeye odaklanmak yerine bunu yapıyoruz. Ve böyle yaparak ne oluyor biliyor musunuz? Zehir de yayılıyor. Daha fazla zarar veriyor bize. Ama işte gerçek iyileşme, dışarıdan açıklama aramayı bırakıp içimize dönerek iyileşmeye ve büyümeye başladığımızda başlıyor. Yani bir daha biri sizin canınızı yaktığında yılan kardeş, canım benim, bir taneciğim benim falan gibi şeyler yapıp da sen niye böyle yapıyorsun diye sarsmayın karşınızdakini. Çünkü anlamayacak muhtemelen ve size de istediğiniz cevapları vermeyecek.

0: Çok kısa bir anonsum var. Sonra yine dinleyicilerimden bir şey isteyeceğim. Aslında ara ara aynı şeyi istiyorum ama birazdan. Çok kısa bir anons. Çok kısa.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: FM.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Şimdi isteğim çok kısa, çok minik. Aslında çok kolay. Sadece bu bir hatırlatma. Çünkü benim dinleyicilerim çok duyarlı dinleyiciler. Çok insani, çok vicdan dinleyiciler. O yüzden ben Radyo Turkuaz'a hayranım, dinleyicilerine hayranım. İyi ki buradayım diyorum. Bakın 2012 yılından beri her frekansta, her radyoda hep aynı şeyleri hissetmişimdir. Ama galiba artık benim böyle bir emeklilik dönemimde, ileri yaşımda en gerçekten olmak istediğim yer burasıymış dedim gönlümün dostları. Ve belki aramıza yeni katılacak olanlar, yeni dinleyenler olabilir diye. Şimdi gün geçmiyor ki sosyal medyada böyle bazı fotoğraflara, hiç tanımadığımız fotoğraflara, kişilere ağlamayalım, duygulanmayalım. Şimdi insan olan yanımızı harekete geçirmek için bazen o videoları iyi ki de izliyoruz diyorum. Ya ben hiçbir zaman ay şunu geçin, ay bunu kapatın, ay bunu görmeyeyim yapmadım. Tam tersi üzerine gittim. Şimdi bir güzel bir çocuğu arıyorlar şu an Instagram'da. Çocuk okula gidiyor. Çantasını takmış. Otobüste arkadan biri çekmiş bu fotoğrafı. Ve tabii ki hüzünlenerek çekmiş. Çünkü yırtılmış o çanta ve dikilmiş. Ama nasıl dikilmiş? Yani elde ve belli ki kalın kalın böyle iplerle anneciği muhtemelen onu dikti. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir hani terziden geçmemiş. Terzilerimizden geçmemiş. O şekilde gidiyor okula. Şimdi o bazı şeylerin belki farkında değil. Bazen çocuklar gurur da yapabilirler. Ama böyle o uyukluyor da anladığım kadarıyla. Şimdi herkes o çocuğu arıyor. Yeni bir çanta için. Ama keşke hiç kimse bir çantaya ihtiyaç duyduğun için araması o çocuğu değil mi? Sevmek için arasa, başka bir şey için arasa. Çünkü bazen bir çanta sadece çanta değildir dostlar. O yüzden onun yaşadığı şeyleri bizler de çocukluğumuzda yaşadık, hala yaşıyoruz. İnsanın bazen yokluk dönemleri olabilir gönlümün dostları. O yüzden o çocuğu muhakkak buldular, bulacaklar. Ama biz etrafımızdaki çocukları kaybetmeyelim. Onlara karşı çok daha duyarlı olalım. Hep diyorum ya, yani kendi çocuğumuza yaptığımız şeylerin birazını imkanınız varsa belki ihtiyacı olan onları incitmeden yapalım. Sizi çok seviyorum ve bugün bu mesajı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

bir şey soracağım. Niye devamlı aşık olmuyorsunuz gönlünün dostları? Evet, devamlı neden aşık olmuyorsunuz? Nasıl yani diye şimdi farklı farklı böyle. Ya tabii ki farklı kişilere değil, aynı kişiye. Yani insan istese aynı kişiye defalarca aşık olup, defalarca kızıp, defalarca da aşktan vazgeçebilir. Çok normal bunlar ama tekrar aşık olmaksa bir tercihtir. Yeniden olabilirsiniz mesela. Ben şimdi kendi

hayatıma bakıyorum da evet, yani çoğu insan aşktan vazgeçme aşamasında ayrılıyor, biliyor musunuz? Yani uzun evlilikler tek bir aşk hikayesi değildir. Aynı kişiyle yaşanan birden fazla aşk hikayesidir. Bunu ilk defa duymuş olanlar bir parmak al, görüyorum. Yok, ben bunu deneyimlediğim için çok net söyleyebiliyorum. Dostlar, özellikle uzmanlar da bunu söylüyorlar. Yani zannediyorlar ki aşk hani bir kişiyledir, ondan sonra tekrardan yaşanmaz, bitince o duygu biter. Ya siz istemezseniz hiçbir şey bitmez, inanın bana. Siz eğer gönüllüyseniz, o insanı gönülden seviyorsanız bitmez. Tabii ki ayrı olduğunuz taraflar olacak, fikir olur, duruş olur, kavgalar olabilir, her şey olabilir. Bir gün bakarsınız ki böyle bir hafta görüşmeyebilirsiniz. Hani bu bir nişanlık süresinde olabilir, bir partner döneminde olabilir, her şey olabilir. Ama insan isterse bir kez daha aşık olabilir. Bunu bugün bir düşünün bakalım. Başka da hiçbir şey demiyorum. Yarışalım mı? Az sonra. Hediye kazanalım mı?

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet dostlar, şimdi Ahmet Özsan, Diyanar Bağdat Caddesi'nde desem söyleyişe katılmak ister misiniz, gitmek ister misiniz imzaya da? Evet, Sen Bu Dünyaya Niye Geldin kitabıyla 3 Ekim Cumartesi, bakın 2 gün sonra 3 Ekim Cumartesi saat 15'te Diyanar Bağdat Caddesi'nde olacak. Söyleyişi ve imza gününe davetli bizim dinleyicilerimiz de Ahmet Özsan 3 Ekim Cumartesi saat 15'te Diyanar Bağdat Caddesi'nde Sen Bu Dünyaya Niye Geldin kitabıyla o kitabı da imzalatıp sonrasında ben sizlere armağan edeceğim. Çok güzel bir buluşma olacak. Peki şimdi diyorum ki bizden daha önce hiç hediye kazanmamış iki dinleyicimiz. Beşti de bu üçünü Uğur'a verdim. Yarın sabah üç dinleyicimize çok güzel Diyanar'dan bir hediye paketi armağan edecek. Yok yok içinde, aman aman aman. Söylemiyoruz hediyeleri, çok sürpriz. Herkese farklı hediyeler gelecek. O zaman iki dinleyicim diyorum ki daha önce hiç hediye kazanmamış iki dinleyicim bana yazsın. Nereden yazsın? 505-188-30-0'dan. Lütfen ilk başta hangi şehir olduğunuzu bir belirtin. Çünkü biz burada daha önce kazanıp kazanmanıza dair böyle bir Excel dosyamız var. İllere göre bakıyoruz. İli yazmayan katılamıyor. Daha önce hediye almış olan katılamıyor. O zaman tüm bu şartlarda anlaştıysak sorum gayet basit geliyor. Ahmet Özsan hangi

tarihte saat 15'te Diyanar Bağdat Caddesi'nde olacak. Bana sadece günü ya da tarihi söylemeniz yeterli. Hadi bakalım, şansınız bol olsun diyorum. Kısacık bir reklam molası ardından geliyorum.

0: İhtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

0: Radyolar mobil uygulama. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Şahanesiniz, ne güzel mesajlar geliyor. Fakat çok enteresan, bugün diyenler var. Sadece bulunduğu şehri yazanlar var, cevabı yazmayanlar var. Cevabı yazıp şehri ya... Ben katıldım ama yine de yazıyorum diye. Yardım istedim Utku'dan, yardım istedim. Ve bu reklam boyunca tabii ki hemen belirledik. Çok teşekkür ederim. Artık mesaj göndermeyin dostlar. Ama haftaya yine çok güzel hediyelerim olacak. Hatta Ekim ayının ortasından itibaren yine bir hediye fırtınası, hediye yağmuru olacak. Nerede? Tabii ki Radyo Turkuaz'da. Yarın sabah da Uğur'u dinlemeyi unutmayın. 7 ile 10 arasında galiba 8 gibi armağan edecek. 7'de biraz daha böyle sizleri uyandırmaya çalışıyor. Gündem falan diyor. Ardından 8'de yine 3 dinleyicimize hediye paketi Diyanar'dan. Evet, Ahmet Özcan, çok da severim sesini. Diyanar Bağdat Caddesi'nde 3 Ekim'de. Bugün yazanlar da var. Ben öyle bir şey dedim mi acaba? Zehracım ve Esracım. Evet, ikisine buradan selam olsun. Kazanamayanlar hiç üzülmesinler. Bol bol hediye dağıtacağız herkese. Geçen sene yaptığımız gibi. Kazanamayanlar bir de yarın sabah saat 8'de 9 arasında bir uğurda olsunlar diyorum. Şöyle güzel bir hediye paketi Diyanar'dan gelsin. 3 Ekim Cumartesi saat 15'te bu güzel sesi duyacaksınız. Ve tabii ki Sen Bu Dünyaya Niye Geldin kitabını alalım, o kitabı da şöyle imzalatalım. Ahmet Özcan'a, kıymetli Ahmet Özcan'a. Ardından

Çok severim ben bu şarkıyı. Şimdi kazanım yanlar üzülmesinler. Şöyle sesini bir açsınlar. Benden size bu şarkıda hediye olsun, armağan olsun. Yine bol bol hediyelerimiz olacak. Ve isterseniz alın telefonu elinize. Şöyle bir sevdiklerinize, sevdiceklerinize, gönüldaşlarınıza, hayat arkadaşlarınıza bir şarkı gönderin. Daha doğrusu bir mesaj gönderin, bu şarkıyı gönderin. Ve Radyo Turkuaz senin için çalıyor diyelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Fon mağdurlarına ödeme yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge için yürütülen çalışmalar ele alındı. Sürecin kararlılıkla süreceği ifade edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Meclisin ilk gündemi terörsüz Türkiye olacak. ABD Başkanı Trump son ABD askerinin de Irak'tan ayrıldığını duyurarak Irak'tan harika yeni başbakanı Ali Zeydi ile ayrılıyoruz dedi. Dünya eriyor. Antarktika, Grönland, şimdi de İsviçre Alpleri. İsviçre Alplerindeki buzul hacminin son 5 yılda neredeyse %20 azaldığı bildirildi. Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'de taraftarların oylarıyla Eylül ayının futbolcusu seçildi. Güler, Eylül ayındaki 4 maçta 1 asist yapan ve takımın en çok kilit pas veren ismi oldu. Kültür varlığı kaçakçılığına drone önlemi. Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarda yeni bir adım atıldı. Manisa'da bulunan Sardes Antik Kenti'nde havadan izleme ve güvenlik merkezi açıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

0: Kahveniz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.
2: Hadi bakalım, kahveleri pişirdim. Nasıl istersiniz? Buradayım, yanınızdayım ikinci saatte de. Oh, iki dinleyicimize hediye de armağan ettik. Öyleyse anlatacaklarım var. Toplanın birazdan.

Şimdi tarih kaynaklarında da belgelenen bazı kıymetli, çok özel Türk kadın isimleri var gönlümün dostları. Tabii bu kayıtlar milattan sonra 700'den önceki kayıtlara göre hazırlanmışlar. Şimdi bazıları çok dikkatimi çekti. Sesleneceğim ben de. Aramızda İl Bilge Hatun var mı acaba diyeceğim. Şimdi Bilge Kağan'ın annesi Orhun yazıtlarında da adı geçiyor. Halkının bilgesi, böyle akıllı hükümdar kadın anlamına da geliyor. İl Bilge Hatun, bakın ne güzel. Sonra Pers kralının yenen bir kadın hükümdar var. Tomris. Tomris, bakın. Demir gibi dayanıklı ya da cesur anlamına geliyor. Tomrisler nerede, burada bakayım. Tomrisler. sonra mesela Asena var, çok bildiğimiz. Göktürk köken efsanesinde dişi kurt mitolojik bir figür olarak kabul ediyor. Aslında bunun tam gerçek kişi olmadığı, mitolojik bir figür olduğu söyleniyor ama tabii bu isim sonrasında başkalarına da veriliyor. Moğolca eski Türkçe aşina kelimesinden geldiği düşünülüyor. Asil ve soylu benim Asenalarım nerede? Ardından Umay Ana, bakın Umay Ana Orhun yazıtlarında geçen çok böyle koruyucu ruh demek ve bir, yine böyle çok kişi ismi gibi değil ama zamanla kadın adı olarak kullanılmış. Bolluk, bereket, korumayla ilişkilendiriyor. Çocukları ve yavruları koruyan, ay Umay, bana Umay da diyebilirmişler. Ve anneliğin sembolü diyorlar gönlümün dostları. Yiğit ve Bilge kadınlarım nerede? Alp Bilge Hatun tabii ki, bakın bu isim de çok güzel. Şahane bence. Karahanlı Selçuklu dönemi bir ünvanı var ki, Terken Hatun var, Terken. Böyle ayla ilişkilendirilen, güzellik ve doğurganlıkla ilişkilendirilen ay zıt, yani ay ana deniliyor mesela. Çok beğendim bunları. Ak ana var. Kutsal, temiz ana anlamına geliyor yine. Yaratılış mitlerinde geçen bir figür.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: mobil uygulama. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Yamanlar Auto Expertise'de araç

Şimdi dinleyicilerimiz diyor ki ben seneler önce hediye kazandım. Şimdi ben ne zaman en son alacağım? Ben de diyorum ki 2020'de güncelleyelim. Valla 2027'de böyle bir şey yapalım. Sıfırlayalım bence. Öyle bir şey yapabiliriz, siz merak etmeyin. Ama 2026 çok yeni aldıysanız tabii ki hani bir hak geçmesin diye. Canımsınız Denizli'ye selamlar Ebru'cum. Nurancığım hoş geldiniz. Selamlar gönderiyorum. Burcu'yu görüyorum. Eminelerimizi görüyorum. Hoş geldiniz programa. Instagram'a bir gider misiniz acaba? Evet, et Radyo Turkuaz, et Gönül Dostluğu'sun. Bakın sizi orada kim bekliyor? Zaman tünelinde gönül dostunuz bekliyor.

insan istiyor böyle uzun yolculuklara çıkmak istiyor, farklı şeyler yapmak istiyor. Belki binaların arası belli bir zaman sonra sıkışmak istemiyor. Ama bizi oraya götürmeyen alışkanlıklar var. Mesela elimizdeki o telefonla. Ya ben eve gidiyorum, diyorum ki akşam mesela yolda şunu şunu yapacağım diyorum. Şöyle şöyle yapacağım. Elime o telefonu bir alıyorum, bir oturuyorum koltuğa, bir daha kalkıyorum ve çok üzülüyorum. Şimdi bilinçaltı blokajları ve sınırlayıcı inançlar da var tabii ki. Çocukluk döneminden itibaren edinilen ya da bireylerin kendisi, yetenekleri ve çevresi hakkındaki olumsuz düşünceleri de bunun üstüne eklenince farkında olmadan kişinin zihnine yerleşiyor ve davranışlarını, kararlarını hayatın genel akışında ne yapıyor? Etkilemeye başlıyor değil mi? Ulaşmak istediğiniz bir hedef var mı? Öyleyse konfor alanından bir kalkalım bakalım.

Olabilir mi? Bakın bu çok önemli bir cümle. Evet, 10 yıl sonraki, hatta ben 10 yıl bile değil, diyorum ki 2-3 yıl, hatta 5 yıl falan, hatta 1 yıl bile diyebiliriz buna. Gittikçe değişiyorum. Şimdi bir ilişkide sorun her zaman büyük tartışmalar değil. Bazen asıl uzaklık, konuşmaların azalması, anlaşılmamak, anlaşmak istememek, sonra birlikteyken bile yalnız kalmak ve zamanla birbirine dönmeyi bırakmakla başlıyor. Duygusal kopukluk varsa ne yaparsanız yapın bir şeyleri değiştiremiyorsunuz dostlar. Ben bunu anladım. O yüzden benimle duygusal kopukluğu olan herkesi geride bırakıyorum dedim. 2026 nasılsa bitmek üzere birkaç gün kaldı. Ben şimdi geçen hafta daha pazar akşamı yayındaydım, geldim de şu an pazartesi yayın yapıyormuş gibi hissederken bugün perşembe, farkında mısınız? Yani ne bileyim, bir tuhaf geliyor, bir değişik geliyor. Hay Allah'ım, her şey çok böyle bir hızlı akıyor gidiyor, ya da biz çok hızlı olduğumuz için zaman bize yetişemiyor. Enteresan bir durumun içindeyiz. O yüzden de diyorum ki ne olur duygusal kopukluğunuz olan kim varsa onları kafanıza takmayın. Onları sevgiyle uğurlayın, selametle deyin. Canlarım benim deyin. Ne diyeyim, bir şey deyin işte. 500-588-30 çift sıfırdayım. Özlemciğim, Senemciğim, Teoman Bey gelmiş, hoş gelmişler. Sabah saatlerinde yine bana ulaşmaya çalışan her bir dinleyicime çok teşekkür ediyorum. Araya çünkü yarışma katıldığı için her mesajı da tabii ki burada seslendiremedim.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
3: Ampiyon Karahisar, Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İskenderun, Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara, Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Mersin, Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
7: Sakarya, Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Kocaeli, Radyo Turkuaz dinliyor.
9: İstanbul, Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Kayseri, Radyo Turkuaz dinliyor.
11: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

Ah annem, benim güzel annem, canım annem ya. Zaman geçiyor söyleyeyim. Hayat bitiyor, bir daha söyleyeyim. Bir kez daha tekrar edeyim. Hayır demeye başladım. Ben bazı arkadaşlarımı kaybettim. Vallahi. Böyle insanları arayıp sormayı bıraktım. Zaten beni kimse arayıp sormuyormuş ki, ben arıyormuşum onu. Onlar da aramadılar. İnsanları memnun etmeyi çalışmayı bıraktım. Çoğu benden uzaklaştı biliyor musunuz? Ay çok üzgünüm. Sınır koymaya başladım. İnsanlar bu sefer biz sana güvenmiyoruz dedi. Duygular yalnızca zihinde değil, bedende de çeşitli izler bırakıyor. Gerginlik, sıkışma, çarpıntı, huzursuzluk ya da yorgunluk gibi bedensel sinyaller çoğu zaman duygusal süreçlerimiz hakkında çok önemli ipuçları taşıyor. O bedeni geren, sizi üzen, sizi huzursuz eden her şeyden bir kurtulur musunuz? Hayat bitiyor, hayat.

yani bitmesi gerektiğini bildiğimiz halde bir ilişkiden uzaklaşamıyor ya da sizi inciten kişiyi özlüyor ya da ayrılıktan sonra sürekli geri dönme isteği hissediyorsanız bunun nedeni yalnızca sevgi olmuyor.

Olabilir. Travma bağı ve bağımlı ilişki dinamikleri acıyı bile tanıdık ve güvenli hissettirebilir, biliyor musunuz? Ben bunu yaşadım. Evet. Bu tanıdık bir acı. Bu sizi güvende hissettiriyor. Çok enteresan bir duygu. Yani bunu aslında hani nasıl toparlamak gerekiyor? Bence bazen destek almak gerekiyor. Kendi başımıza da olmuyor. Çünkü yoğun travmalardan, acılardan sonra beynimizin güvenli ve güzel olanı tekrar kabul etmesi hiç kolay değil dostlar. Yani yeniden umut etmek ve iyi olanı içeri almak imkansız gibi görünebilir. Fakat güzel şeylerin hala var olduğunu, iyi insanların, sizinle uyumlu olacak olan insanların da var olduğunu unutmayın diyorum. Son mesajlar 505-188-30-0'da. Aramızda yeni katılan dostlar var. Hoş geldiniz. Safacığım, senin için de bu şarkı.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Reklam.
1: İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Şimdi benim için yayın bitti ama hayatın koşturmacası devam edecek, işler devam edecek. Akşama kadar bakayım neler yapacağım. Sonra yolda diyeceğim ki gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyeceğim, uyuyakalacağım tabii odasım. Ama artık elimden böyle biraz telefonu bırakmak istiyorum. Çok fazla derecede insanları bulundukları yerde bırakıyor ve oradan kalkamıyorsunuz. İşimiz gücümüz de aksıyor. Biraz böyle dengeyi sağlamaya çalışacağım. Bugün söz verdim. Yeni ayın başlangıcında siz bugün kendinize neler, yani nasıl sözler verdiniz merak ediyorum. Annesi için tam giderken bir şarkı isteğinde bulunan bir dinleyicimiz var. Gökçe'cim hoş geldin. Anneye buradan sevgiler. Özlem'in eşi için lütfen dua edelim. Şimdi görüyorum. Eşi sanırım bir ameliyat geçirecek. Canım benim. İnşallah hayırlısıyla güzel sonuçlar bekliyoruz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Meltem'i görüyorum. Sonra bir senciğimi görüyorum. Nuray'ımız bizimle birlikte. Ah diyor, konuşamadıklarımı sen konuşuyorsun. Siz bana yazın. Ben buradan bağırırım. Ama siz de konuşun. İçinize atmayın gönlümün dostları. Aramıza yeni katılanlar var, farkındayım. Özcan Beyciğim hoş geldiniz. Sevgili Abdurrah'ı görüyorum. Onun için de bir şarkı çalacağım tabii ki. Sabah saatlerinde itibaren bizi sessiz sessiz dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Hadi Instagram'da buluşalım yayın sonrası. Bakayım kimler neler yazmış. Merak ediyorum. Hepsini bir beğenelim. Hepsine bir kalp gönderelim. Çünkü ben bu sabah gönlümün dostları şöyle dedim. 90'lardan bir fotoğraf. Biraz yapay zeka destekli tabii ki. 2026 yılında 90'lardayken acaba Fison nerede, nasıl olacak diye düşündün mü? Düşünmüşüm, demek ki bugün onu yazdım. Çok uzak bir tarihti. Belki acaba yaşar mıyız, yaşamaz mıyız dediğimiz zamanlardı. Şimdi buradayız. Aldığımız her nefese şükürler olsun diyorum. Ve şu andan itibaren de hani o fotoğrafta dediğim gibi o zamanları düşünüyoruz ama nerede olacağız diye. Bence şu anı daha çok düşünelim. Şu an

daha kaliteli bir zaman geçirelim. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan Hilal Özgani sizlerle sabah 10'da buluşmak üzere. Ama pazar akşamları 22'de unutmayın. Kimseye söz vermeyin. Ben varım yanınızda. Tamam.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Fon mağdurlarına ödeme yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge için yürütülen çalışmalar ele alındı. Sürecin kararlılıkla süreceği ifade

0: edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Meclisin ilk gündemi terörsüz Türkiye olacak. Yurt geneli yağışlar etkisini sürdürüyor. Bugün Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Muş, Osmaniye ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin milli takımıyla Konya Spor arasında oynanan dostluk maçı 2-2 berabere tamamlandı. Maçta son dakika oynanırken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir anonsuyla karşılaşma bitirildi. Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. 6 yılda 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaşıldı. Akaryakıtta uygulanan Eşel mobil sistemi dün itibarıyla sona erdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

saatimiz 12.04. Zaten meteoroloji önümüzdeki bir haftayı yağışlı geçirecek dedi Marmara. Biz hala yağmur altında. Ben az önce uzun bir yoldan geldim. Orada boğuluyordum. Su birikmiş, orada boğuluyordum. Boyum kısa o yüzden. Hilal Özdeni ben. Program başlıyor. Saatlerimiz tam 14'ü gösterinceye dek. Ablacım ellerine sağlık, canımın içi benim. Bizim biricik ablamız da Füsun da burada. Gitmiyor arkadaşlar, konuşacağız.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Şimdi arkadaşlar bugün hemen WhatsApp'la başlayacağız. 0505 188 30 çift 0. Birazcık dertleşir gibi son dönemde canınızı ne sıktı? Kim sıktı? Kimler sıktı? Böyle kısa ve öz cümleyle anlatmanızı rica edeceğim. Biraz dertleşelim, birbirimize yardımcı olalım, sakinleştirelim. Öfkemizi kontrol etmek için birbirimize destek olalım, değil mi? Vallahi benim öfke özgani olarak adımı değiştirecekler az kaldı. Ama sizle bu işi halledeceğiz. 0505 188 30 çift 0. Yolla gelsin.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Vallahi özlemişim bu şarkıyı da. Ne zaman Aydın Kurtoğlu çalsam bir Cengiz Baba'ya da selam gönderesim geliyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en naif sesli, en güzel yorumlu baba sanatçılarından biri Cengiz Kurtoğlu. Adana'dan Orhan, az önce dedim ya arkadaşlar, gelin bugün bir dertleşelim. Bir öfkemizi birlikte kontrol edelim. Bir bakalım durumlar nedir? Ha, sizin ne derdiniz var? Neyle savaşıyorsunuz? Adana'dan Orhan, ben kapı fabrikasına çalışıyorum. Son günlerde canımı sıkan olay, eski mahallemde bir abla vardı. Çocukluğum orada geçti. O abla dün vefat etmiş. Ona çok canım sıkıldı. Allah rahmet eylesin. Ne mutlu ona. Rabbine kavuşmuş. Ama bize üzülmek düşüyor tabii. Çok üzüldüm demiş. Ay canım benim ya. Çocukluğu orada geçmiş bak, unutamamış. İzmir'den Uğur yazmış. Bu aralar canımı kimsenin sıkmasına izin vermiyorum. Takmıyorum yani. Hiloş. Kolay gelsin, seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. Diğer mesajlara az sonra bakacağız. Siz de yazın 0505 188

güzel şarkılar. Seni bana vermediler. Alanya'da 65 yaş üstü yolcuların otobüse alınmadığı iddiaları üzerine kılık değiştirerek yapılan gizli denetimlerde 79 şoföre ceza verildi. Bu ne demek biliyor musunuz? 79 şoför 65 yaş üstü yolcuları otobüse almamış demek. Ya Rabbim, sırayla geleceğimiz yaş bunlar değil mi? Senin de bir gün 65 yaş üstü olma durumun var Rabbim ömür verirse. Sen nasıl böyle bir hak yersin? Nasıl böyle bir haksızlık yaparsın?

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

bize kötülük yaptığında ya hala iyi olmaya devam edip kendimizi ezdirerek kendimize kötülük yapıyoruz ya da onlar gibi kötüleşerek, kötü olmaya çalışarak bir şekilde onlara benziyoruz. Aman diyelim. Şimdi dedim ki bugün dertleşiyoruz. İstek şarkılar yok arkadaşlar. Gökçe yazmışsın ama istek şarkı yok ki. Hoş geldin Hilal'im. Bu arada saat 14'ten sonra Utku ile istekler var. Sakarya'dan selamlar, iyi niyetimi kullananlar diyorum. Şu son dönemde en çok neye canınız sıkılıyor diye sordum. 0505-188-30-0'dayım. Hayat öğretiyor sana ederi kadar değer vermen gerektiğini diyor Nuran Sakarya'dan. Sözün

Bakayım dertleşirken neler yazmış dinleyicilerim. Burası Radyo Turkuaz. Bizi dinlemeye devam edebilirsiniz 24 saat kesintisiz yayınımızla ve yayıncı arkadaşlarımızla. Mine Şenel diyor ki valla ben de canımı hiçbir şey sıkamam. Bir kere geldik şu dünyaya, bir de dünya tatlısı oğlum varken demiş. Ya hayata sıkı sıkı tutunanlar, kendini üzmeyi sevmeyenler de aramızda. İşte örnek olsun bize. Elif az sonra mesajın.

Vefa arıyorum, dost arıyorum, can arıyorum diyor. Ne güzel anlatıyor Ferdi Özbeyen. Sakarya'dan Fatma diyor ki, he, o sıradaki şarkı yarma etmiş. Yayını tam dinlemediği için oluyor bunlar. Aydın'dan Yeşim. Canımızı sıkmayanlarımız olsun inşallah. Çünkü ben de sıkmıyorum. Seviyorum seni, iyi ki varsın diyor. İşte bize böyle dinleyici lazım ama sıkanları, canını sıkanları da dışlamıyoruz, konuşuyoruz. Ben canımı sıkıp beni üzen insan yokmuş gibi davranıyorum. Sanki hiç hayatıma girmemiş, tanımamış gibi. Bu tutum kendime olan saygımdan kaynaklı diyor. Nazan yazmış, ne güzel yazmış. Ömer ses göndermiş, dinleyemedik. Neden acaba?

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvuruyoruz.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yeni Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 4

haberlere de bakalım, mesajlara da bakalım. Bazı yüksek yerlere kar yağmış. Şaşırdık mı? Çok alıştık ya.

Türkiye'de Ekim ayının ortasında pastırma sıcakları etkili olacak. Bu haberi vereyim çünkü herkes çok erken gelen sonbaharı, hatta sonbahardan önce kış mı geldileri konuşuyor. Kış gelse duramazdık arkadaşlar. İki damla yağmur düştü diyeceğim de bir haftadır yağıyor. Sadece hava sıcaklığı bize atkı bere taktırmadı. Yani tam bir sonbahar yağmur geçişi ama o pastırma sıcakları yine bizi tatlı tatlı sonbaharı yaşatacak, onu söyleyelim. Türkiye'de sigara bırakma polikliniklerine, tütün bırakma diyelim biz buna. 8 ayda yaklaşık 180 bin başvuru yapıldı. Ne güzel.

0: Aydınlanan insanların sayısı çoğalsın inşallah. Tüm kötü alışkanlıklardan kurtulalım diye altını çizelim. Hemen bakalım daha neler var neler yok. Ya milli takımı maçları var da konuyu konuşmak istemiyorum. Moraller sıfır sıfır sıfır. Yani ben ülkece başarısızlığa hiç tahammülü olan biri değilim. Altın pırlanta çocukların bu şekilde oyun oynayamamalarını çözmüş de değilim, moralim bozuk.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Alacaklar el konudan mal varlıklarıyla ödenecek. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın sabah yapacak. MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'le ilgili açıklama yaptı. İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye'deki mobil ve sabit abonelerin toplamını içeren geniş bant internet abone sayısı 5 yılda 11,3 milyon artarak bu yılın ikinci çeyreğinde ilk defa 100 milyonu aştı. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. ATV'den naklen yayımlanacak. Türkiye 124 üniversiteyle Times Higher Education 2027 sıralamasında 3. sıraya yükseldi. ODTÜ, Koç, Sabancı ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: hız trenleriyle ilgili bir Amerika'dan haber var. Onu sizinle paylaşacağım ama yani böyle 40 saniyelik kısacık bir reklam arası. Ayrılmayın.
1: Reklam.
2: Ben Minci Uzay Biyoloğu olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

dinleyicilerim dertleşirken neler yazdı. Yine mesajları okumayan bir Hilal Özbeli. Elvan'ım, Elvan'ım sizde de mi aynı sorunlar? Okumayacağım bunu, özel hayatına giriyor diye bir de KVK'dan başıma belalar, dinleyicilerimle alak özel hayata hükmediyor diye. Ama konu dünya malı, onu söyleyelim. Annem üzülünce benim dünyam yıkılıyor demiş. Rabbim anacığına uzun sağlıklı ömürler versin canımın içi. İlda'cığım, sana da Datça'ya da günlük güneşlik havaların bana fotoğrafını gönderip durma. Burada kara kış var lütfen.

0: Sevgili sosyal hayattasınız. Hepinize güzel bir gün. Günlerden Perşembe, ayın biri. Yine böyle sosyal medya yıkılıyor. Ben hiç o konulara girmedim. Sosyal medya yüzünden ekimden soğudum. Şimdi ben sabah uyandım dün geceden beri. Bir ekim bize bunu getir. Bir ekim, bir ekim, iki ekim. Üç ekemedik, dört ektik. Yani ben inanamıyorum sosyal medyayla yaşayıp uyanıp uyuduğumuza ya. Ekim ayı gelirdi, biz pencereyi açardık, havayı koklardık, ruhumuza o yansırdı. Şimdi sosyal medyadan medet umar olduk.
1: Radyo Turkuaz İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

için sigortadan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Amerika'da bir eğlence parkı yüzden fazla kişinin beyin hasarı yaşadığı iddialarının ardından bir hız trenini kapatacağını duyurdu. Hız trenine binenler sonra beyin hasarı yaşamış. Acaba hasar kalmış mı kalmamış mı? Acaba bizden birileri de gitmiş. Füsü falan binmiş olmasın. Erdem senden şüpheleniyorum. Ben kesin oraya bindim. Haberim yok. Bende bir beyin hasarı var yani. Çankırı'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan vaşak görüntülendi. Lütfen bununla beraber konu açılmışken doğa canlılarımızı, nesli tükenenlerimizi, doğamızı koruyalım, sahip çıkalım. Dikkat edelim, kirletmeyelim. Bık-

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

devrilen böyle metruk bir binanın üst katının sokağa doğru yıkıldığı anları gördüm. Yani o kadar şans eseri yaşıyoruz ki bazen. Çılgın gibi de yoğun bir yol. O devrilen kısım birinin üstüne gelse ölür. Yani bizi Allah koruyor ya. Yani şimdi ilk haberler böyle. Dertleşen dinleyicilerim var. Merhabalar, kolay gelsin. Nişanlısına evet anladım. Ayşen'cim, Hilal'in örgü kursu, Hilal'im örgü kursu çok güzel geçti demiş. Başladın mı? Çok sevindim. Emre yazmış. İyi yayınlar İzmir Torbalı'dan Emre ben. Annemle sizleri severek dinliyoruz demiş. Arkadaşlar, istek programı var. Saat tam 14'te.

Saatimiz 13.46. Ay, öyle güzel oldu ki şarkılar böyle arka arkaya. Her telden her türden de dinledik böyle mis gibi. Bugün size bir önerim daha var. Kulağınızın böyle bir köşesine not alın, olur mu? Başkalarının yaralarını bir sardınız, tamam. Harikasınız, mükemmel iyi insanlarsınız da. Ama kendi kanayan yaralarınıza hep kör kaldınız ya.

0: Sana hakaret eden birine iyilik yapma, sana acımasız davranana şefkat gösterme, seni satana özlem duyma, yolunu bilerek şaşırtana sığınma, senden vazgeçene hasret çekme, onurun keyfine göre davranan biriyle devam etmekten çok daha büyük. Ne güzel değil mi? Ne güzel bir anlatım. Saatler 13.50, sıra geldi bana ayrılan sürenin sonuna. Bir veda edelim mis gibi. Diyelim ki yarın haftanın son iş günü, ayın ikinci gününde. Cuma günü görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Alacaklar el konudan mal varlıklarıyla ödenecek. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın sabah yapacak. MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü DAEŞ'le mücadelede Iraklı askeri personelin eğitimi için kurulan Başika Üssü'nün Iraklı makamlara devredileceğini açıkladı. Japonya Başbakan Sanae Takaichi hükümetinin göç denetimlerini artırma planı doğrultusunda daimi oturum şartlarını ağırlaştırarak başvuru ücretlerini 20 kat arttırdı. Türkiye'yi etkisi altına alan kuvvetli sağanaklar bugün de yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. 5 il için sarı kod verildi, sel ve su baskınları için vatandaşlar uyarıldı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Yine her zaman olduğu gibi maşallahınız var. Teşekkür ederim. Bekleyen, gelmeden yazan bütün dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Sağ olsun bana güzel bir çiğ köfteci dükkanı yapmış. Onun fotoğrafıyla karşılaştım birazdan. Hikaye bölümünde paylaşacağım. Eyvallah. Sevgiler, selamlar olsun. Teşekkür ettik Hilal'imize, sağ olsun. Yine güzellikleri yaşadınız, paylaştınız. Görev bende, 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kısaca sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. İnşallah iyisinizdir. Keyifler güzeldir, moraller güzeldir. Varsa bir problem, her şeyi bir kenara bırakalım. Dünyanın işi, dünyanın derdi, dünyanın sıkıntısı bitmez. Günlerden artık Ekim, 1 Ekim'i yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Yeni ay hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Acıları geride bırakalım. Mutluluğumuza bakalım. Yine her zaman olduğu gibi duygulara, düşüncelere tercüman olalım. Ve güzel bir 3 saat süresince turkuaz rengini, güzelliğini Radyo Turkuaz'da paylaşıp yaşamış olalım. Ben hazırım, buradayım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum. Radyolarını yeni açanlar, bizimle şu anda yeni tanışan dostlar, sözüm size, sizlere davet ediyorum. Daha önce hiç yazmayanlar, özellikle sizler. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken şey bu. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku'yla istekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar. Herkese sağlıklı bir gün diliyorum. Her şey gönlümüzce, her şey kalbimizce olsun diyelim. O zaman çayınız, kahveniz hazırsa ben de programı bu güzel şarkıyla başlatıyorum. Hadi bakalım, hazırız.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

sevelim. Dünyanın zaten kanunu budur. Rabbimizin emridir. Sevelim, sevilelim. Birbirimize her zaman olduğu gibi hoşgörülü davranalım. Yani herkesin bir sayılı vakti var. Herkesin sayılı bir zamanı var. O yüzden her zaman söylerim. Her zaman da söylemekten hiçbir zaman imtina etmem. O yüzden de hayata güzel bakalım, güzel görelim. Selamlarınızı alıyorum. Çok teşekkür ederim. Artık gelen mesajlara bir göz atalım. Dostlar nerelerde bir bakalım. Makinesinin başında çayıyla eşlik eden bir dostumuz var. Nurhan Hanım, çok teşekkür ederim. Diyarbakır'dan sevgilerle. Radyomuzda olmazsa demiş, çalışmak çok sıkıntı olurdu benim için diyor. Allah kolaylık versin sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. İşiniz rast gitsin. İsa İstanbul'dan dinliyor bizi. Radyonun başındaki bütün sevenlere ve özleyenlere gönülden selamları olsun. Özellikle sevdiğinin sesini duymayı özleyenler için demiş, göndermiş olduğu mesajında. Allah kavuştursun diyelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Beylikdüzü'nden Hayri, canım eşim Yasemin'e bir selam göndermek istiyorum. Sabırla yolunu beklediğim bir tanem, seni çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Bütün şarkılar dostlarımıza gelsin diyor sevgili Refik. Tam gaz dinlemedeyiz. Eyvallah, teşekkürler. Şanlıurfa'dan Sedat, iş yerimizde aramıza yeni katılan Mahir Necmi arkadaşımız için sizden bir şarkı bekliyoruz. Aslı, sıkıcı bir iş günü diyor. Anneme de sevgilerimi iletiyorum diyerek duygularını paylaşmışlar. Elvan, kıymetli dost, can dost, o da şu anda bizi dinliyor. Sevgili dostumuza, güzel ailesine ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim bu güzel çalışma. Devam ediyoruz. Burası Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. Yine çok güzel mesajlar var. Yine istek şarkıları var. Yine hasret var. Yine gurbet var. Yine sevenlerin duyguları var. Yani kısacası biz varız mesajlarda.

Tabii şu anda gününüz nasıl geçiyor bilmiyorum tabii. Bunu gelen mesajlardan yola çıkarak öğreniyorum ama şu an birlikteyiz. Bu bile güzel bir şey bence. Bir kez daha sesimizin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz diyor Utku Bey. Kahve molasındayız, siz dinliyoruz demiş Nurhan Sakarya'dan. Sana ve bütün çalışan dostlara selam olsun. Esma, Almanya'da serin bir günde sizi yine yurdumda dinliyorum demiş kahve içerken. Kolay gelsin sana ve özellikle annene hediye etmiş şarkıyı peki. Kevser İzmir'den dinliyorum sizi. Hayattan çok yoruldum diyor. O zaman yorulmak yok. Yine devam edeceğiz. Dizlerimiz tuttuğu sürece, aklımız yettiği sürece. Hani bir şarkıda diyor ya, yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Pes etmek yok öyle hemen arkadaş. Enver, herkesin mutlu huzurlu olması temennisinde bulunmuş. Canım eşim Ayşem için gelsin diyor, Ataşehir'den yazmış. Samet Bursa'dan dinliyor. Çalışma arkadaşım Selim'e ve bütün Turgaz dinleyenlerine gelsin. Sana da tekrardan kolaylıklar diliyorum demiş. Sevgili Samet, sağ olasın, eksik olma. Terzi Zeynep, işimin başındayım diyor. Yine sizi dinliyorum, siz varsınız demiş küçücük radyomda. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. Öyle güzel dostlarımız var ki sağ olsunlar, makineleri başında, işlerinin başında. Emek veren, ter döken bütün güzel dostlara selam olsun. Siirt'ten Ahmet, Turgaz ailesine selamlar olsun diyor. Çok teşekkürler. Meral, iyi yayınlar. Çalışma arkadaşımız Çiğdem az evvel bir baygınlık geçirdi diyor. Çok geçmiş olsun. Bütün fabrikada şu anda sizi dinliyoruz demişler. İzmir Çiğli organizeden yazıyorum demiş sevgili Meral. Çiğdem'e de geçmiş olsun diyelim.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

Güzellik bizim işimiz değil mi? Güzel insanlara güzellik yakışır. Nurşen'le devam edelim. Hayata her şeye rağmen demiş, gülümsemeye çalışıyorum. Her şey gönlünce olsun, senin de sağlık sıhhat diliyorum sana ve geride kalan bütün dostlarına. Fatma, iyi yayınlar Denizli'den, sıradaki şarkı sizleri için. Sevim İstanbul'dan, arkadaşlarla dinliyoruz diyor. Ümraniye'de bu kurasından sevgilerle demişler. Merhabalar, iyi yayınlar. Silivri'den Ümit, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Nermin'in mesajı var, Edirne'den dinliyor. Merhabalar, Antalya'dan selamlar Prensesim Eylül ve Şehzadem Kerem için. Sizden bir şarkı istiyorum demişler gönderilen mesajda. İsim yazmamışsınız ama sizlere de armağan olsun. Polatlı'dan selamlar diyor. Adını yazmayan arkadaşımız peki. Datça'dan dinliyoruz diyor. İlda, Seval ve aynı zamanda Nazlı için sizlere de armağan olsun. Nihal, iyi yayınlar, çok teşekkür ederim. Küçükçekmece'den Mustafa, canım eşim Birgül, kızlarım Elif ve Eylül için demişler. Allah bağışlasın, sevgiler, selamlar sizlere de. Emine, iyi yayınlar. Konya Ereğli'den kuaför arkadaşımız. Bugün Dünya Kahve Günü'ymüş. Evet, biliyorum. Birkaç arkadaşımız da söyledi bana. Sizi birlikte kahve içerek dinliyoruz demişler ve çok seviyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Selam olsun size de. Bakalım başka kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. Hediye'nin mesajı var Gaziantep'ten. Mental olarak yorgun olduğunu söyleyen Kevser arkadaşım için gelsin diyor. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına diyorum diyor. Yani yapacak bir şey yok. Hayat hepimiz...

0: Devam edelim. Hatay Antakya'dan Gülhan. Bugün evden çalışan patronum için gelsin de bir sıradaki şarkı peki. Hatice Kırıkkale'den. Sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Epeyce bir yoktum diyor. Gezmişsin Sinop, Kastamonu, Çankırı derken. Güzel, ne kadar güzel. Dünya Kahve Günü'nde bir kez daha kutlu olsun demiş. Bol köpüklü, bol muhabbetli kahvelerimiz olsun diyor. Gönderdiği mesajına sağ ol kardeşim. Her şey gönlünce olsun. İzmir Torbalı'dan Emre ben. Annemle sizleri severek dinliyoruz. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Serkan, Türkiye'nin radyosuna hayırlı yayınlar diliyorum. Varlığı ile renk katan sevdiğim kadın, iyi ki varsın diyor. Sıradaki şarkı ona gelsin demişler gönderdikleri mesajda. Kezban, çocuklar buradaydı ama demiş, pazarda sessizi duyduk. Bizi kaçırmayın. Hafta sonunda sizler için mikrofon başındayız. Haberiniz olsun. Duymayanlar için bir kez daha söyleyeyim. Pazar günleri saat 17-20 saatleri arasında 3 saat süresince yayındayım, haberiniz olsun. Duyanlar duymayanlara iletsin. Yeşim Aydın'dan dinliyor bizi. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Hiç üşenmeden diyor, her gün istek veriyorsun demiş. Radyodan arkadaşlarım mı söyledi peki? Bu da bir tutkudur yani. Dilek, ben Ankara'dan dinliyorum sizi. Çok sevdiğim Isparta'daki Nihal ablama, İstanbul'daki Gülşah arkadaşıma gelsin. Onlarla geçirdiğim vakitleri çok özledim. Belirtir misin diyor göndermiş olduğu mesajında. İnsan sevdikleriyle birlikte vakit geçirdiği zaman ne yorgunluk kalır ne başka bir şey, öyle değil mi? Bu arada bazı arkadaşlarımız bizi buradan görüntülü arıyor. Ben burada ekranda görüyorum. Bugün gerçekten açacağım, C yapacağım yani, haberiniz olsun. Yani görüntülü aramalara kapalı, bilginiz olsun. Yani karşılığı yok bunun. Sakarya'dan Fatma ben. Kucak dolu selamlar olsun. Sana ve bütün çalışma arkadaşına her şeye rağmen gülüyorum demiş. İşte bu huyumu da çok seviyorum demiş göndermiş olduğu mesajda. Her şeye rağmen gülümsemek, öyle değil mi? Rabbim ağız tadıyla hayırlı ömürler versin herkese. Hadi gidişat diyelim, ardından devam edeceğiz. Bakalım nerelerdesiniz? 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasarlanmam.

macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: herkes.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yoluna.
1: 2000'leri adeta yakıp yıkan şarkılardan birisiydi, dile getirmiş olduk. Devam edelim. Sülbiye, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Sevgili Ali, Ali Hoca, selam olsun sana da. Bornova Turgutlu servisinde dinliyoruz sizi. Bütün arkadaşlarım için gelsin. Selam olsun size de. Her şey gönlünüzce olsun. Önerim mesajı var Adana'dan. Bugün eşim Tuğba'nın doğum günü. Rabbim bize sağlıklı, sıhhatli beraber yaşlanmayı nasip eylesin diyor. Amin diyelim. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Sevginiz, güzelliğiniz daim olsun. Merhabalar, İzmir'den Özlem ben. Çok teşekkür ederim. Kıbrıs'tan geldim diyor. Arkadaşlarım benim için istek yapmışlar ve ben de çok duygulandım diyor. İyi ki varlar hayatımda. Nihal, Raşit, Cengiz, Yasemin, Leyla, Ayşe ve Ali için ve Hatice arkadaşıma gelsin diyor. Bizler diyor atölyede sizi dinliyoruz. Bu arada Dünya Kahve Günümüz kutlu olsun diyor. Sen de o zaman vatanımıza hoş geldin. Selam olsun size de. Deniz'den Fatma'yı yayınlar. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Ticaretle uğraşıyoruz demişler. Kolay gelsin size de. Bir yandan da müşterilerin siparişlerini hazırlıyoruz demişler. O zaman dinleteceğim şarkı da sizlere hediyem olsun. Kabul buyurun. Keyifle dinleyin, olur mu? Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar ve daimi dostlar, sizleri de bekliyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Alacaklar el konulan mal varlıklarıyla ödenecek. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın sabah yapacak. MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. ABD Başkanı Trump, son ABD askerinin de Irak'tan ayrıldığını duyurarak Irak'tan harika yeni başbakanı Ali Zeydi ile ayrılıyoruz dedi. Dünya eriyor. Antarktika, Grönland, şimdi de İsviçre Alpleri. İsviçre Alplerindeki buzul hacminin son 5 yılda neredeyse %20 azaldığı bildirildi. Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'de taraftarların oylarıyla Eylül ayının futbolcusu seçildi. Güler, Eylül ayındaki 4 maçta 1 asist yapan ve takımın en çok kilit pas veren ismi oldu. Kültür varlığı kaçakçılığına drone önlemi. Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarda yeni bir adım atıldı. Manisa'da bulunan Sardes Antik Kenti'nde havadan izleme ve güvenlik merkezi açıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz dostlar, ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun dinleyen, kulak veren bütün dostlarımıza, güzel Türkiye'nin dört bir yanına, Avrupa'da, Asya'da, uzak diyarlarda dinleyen öyle güzel dostlarımız var ki sağ olsunlar. Onlar yazdıkça biz burada mutlu oluyoruz tabii ki. Demek ki sesimiz oralara kadar gidiyor. Uydu üzerinden, internet üzerinden değişik frekanslarda kulak veren dostlar var. Bir kez daha selam olsun herkese. Evet, ikinci saatteyiz. Bakalım dostlarımız nerelerde dinliyor bizi. Önce bir kısa mesajlara yer verelim. Kübra Kahramanmaraş'tan, ablam Fatma ve yengem Leyla için gelsin. Sizin demek çok keyifli diyor. Sağ olasın, her şey gönlünce olsun senin de. Yine kahveli bir ben diyor. Sevgili Arzu, çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Sevgiler, selamlar. Mehtap İzmir Karabağlar'dan, şu anda badana yapıyorum diyor. Ellerine sağlık. Özellikle Çantacı'da çalışan bütün arkadaşlarıma armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum oradaki dostlarımıza da. Cemile, ben mutfakta yemek hazırlarken keyifle dinliyoruz sizi. Hayatımın anlamı olan canım eşim için onu çok seviyorum diyor, İzmir'den yazdı. Merhabalar, sevdiğim arkadaşım Gülşen geldi diyor. Sıradaki şarkıyı onun için çalabilir misiniz demiş Nurhan, göndermiş olduğu mesajla. Peki Nurhan Hanım'a ve bütün sevdiğim

dertlerine darmanım olsun dinleteceğim şarkı. Sevgili kuzenim Engin Uca, o da şu anda beni dinliyor. Gerçi birçok akrabam dinliyor da kimler dinlediğini ne şekilde bilmiyorum, o yüzden de selam olsun sevgili Engin'e, kıymetli eşine, evladına ve bütün Uca ailesine hediyemdir bu güzel şarkı.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuazradyolar.com.
2: Turkuazradyolar.com.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Nostalji'nin güzelliği başkadır. Alır farklı diyarlara götürür insanları. Öyle değil mi? Bu arada pazar günleri biliyorsunuz saat 19-20 saatleri arasında Unutulmayanlar köşemiz var. Ben yapıp ben sunuyorum programı. Orada da birbirinden güzel şarkılara eşlik ediyoruz hep birlikte. Bu haftakini de kaçırmayın. Saat 19-20 saatleri arasında hem güzel sözler hem hayata anlam katan, her zaman söylediğim gibi döneme damgasını vuran en güzel şarkıları Radyo Turkuaz'la sevenlerimizle buluşturuyoruz. Bir kez daha bunu da dipnot olarak belirtmiş olayı. Ali Karasoy, teşekkürler, sağ olasın, selam olsun sana da. Ayşenur Antalya'dan dinliyor. Bugün kahve günü şerefine eşimle kahvelerimizi aldık ve size eşlik ediyoruz demişler. Afiyet olsun, selam olsun size. Fatma Nur Özek, Rize'den dinliyorum sizi Fatma Hanım. Sıradaki şarkım sizler için ve bütün sevdiklerinize armağanım olsun. Elif'in mesajı var Sakarya'dan. Elif, ve orada dinleyen arkadaşlarımıza selam olsun. Burada işiyle uğraşıyorsunuz değil mi? Peki, kolay gelsin. Adem Çakır Belçika'dan, kuaför Adem. Bütün Ardahanlılar için bir şarkı diyor. Sağ olasın. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Şu anda spordasın galiba değil mi? Koşu yapıp sizi dinliyorum demiş. Spor iyidir gerçekten. Kolaylıklar diliyorum. Yeşim İzmir'den dinliyor bizi. İyi yayınlar temennisinde bulunmuşlar sevgili dostlar. Peki. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

seven kalplere dile getirdik şarkımızı. Devam edelim. Serpil Antalya'dan İstanbul'a yolculuk yapıyoruz diyor. Sizi dinliyoruz. Selam olsun size de, iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Şöyle biraz 90'lara gideceğiz. Merhabalar. İzmir Kemalpaşa Ulucak'tan Melis. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Özellikle arkadaşlarım Nagihan ve yeni gelen kızımız Kardelen Ayşe'mizin annesi ameliyat oldu diyor. Şu an hastanede. Devran arkadaşımız ufak bir kaza geçirdi diyor. İstirahatte. Bayağı birikmiş demiş yazacaklarım. Eyvallah. Geçmiş olsun diyelim. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar. İyi yayınlar. Hilal'in örgü kursu çok güzel geç demiş. Çok güzel şeyler öreceğiz demiş. Hilal size örgü dersi mi veriyor yayında? Ayşen Hanım sağ olasın. Örgü hocam için sizden bir şarkı istiyoruz demiş. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Bakalım kimler var başka? Geç kaldım mesaj atmaktan mı olsun diyor. Yazmalıyım. Doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. %1000 haklıyım diyor. Eyvallah. Diyarbakır'da kahve, çay ve birçok yerde tatlı ikramdır diyor. Meze ve salatalar da öyle demiş. Çıkın çıkın Diyarbakır'a gelin demiş. Sevgili Mizgin sağ olasın. Diyarbakır'a gittim ben. Sevgili dostum Recep Üge bizi orada çok güzel ağırladı. Kulakları çınlasın sevgili dostumun. Diyarbakır'da özellikle ciğer. Özellikle ciğer ama bir yer var şimdi adını söylemeyeceğim ben. Reklama girmesin. Eğer ki buradan yazarsanız ben ismini söylerim size buradan. Ama gerçekten yok yani, üzerine yok. Ramazan Usta'nda kulakları çınlasın. Şimdi devam edeceğiz. Şöyle bir 90'lara gidelim mi? Aşkımız Allah'a emanet, dualarım yoluna. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com.
3: Turkuazradyolar.com.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken, grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Güngören Merter'den Ayakkabı İmalatı'nda dinliyoruz sizi. Fikret, Aslı, Ayla, aynı zamanda Ertuğrul için selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Aslı Erzurum'dan evdeyim diyor. Burada şiddetli bir yağmur yağdı diyor. Tam bir sonbahar havası yaşıyoruz. Sizden bir Rafet Erroman şarkısı bekliyoruz. Her şeyime gelsin, seni çok seviyorum, iyi ki hayatımdasın diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Merhabalar, Antalya'dan Sema ben. Bugün kahve günüymüş, hep birlikte içelim. Bütün Türkiye'me afiyet olsun diyor. Sağlık, sıhhat olsun, huzur olsun, bereket olsun demiş bir hekim. Eşimle birlikte dinliyoruz sizi. Sizden bir şarkı istiyoruz diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostlarımız peki. Afyon'dan Gülçağ Ulusoy, başıma iş aldım diyor. Bir şarkı çalar mısınız? Mantı yapıyorsun değil mi peki? Allah kolaylık versin. Zordur. Özellikle tek başına zordur. Aslında 2-3 kişinin yapabileceği en kolay yiyeceklerden bir tanesi. Erzurum İspir'den selam olsun diyor. Sizi dinliyoruz demiş sevgili Efe. Dadaş kentimize sevgiler, selamlar olsun. Abdurrahman Konya'dan aleyküm selam. Sıradaki şarkı senin için. Hatice Kahramanmaraş'tan dinliyoruz sizi. Ne çalarsan çal demiş, kabulümüzdür. Zaten hepsi birbirinden özel. Sağ olasın, çok teşekkürler. Şimdi devam edeceğiz. Birazdan diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da dile getireceğim. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Valla uyunur mu uyumaz mı bilmiyorum ama insan kafasına bir şey taktığı zaman gerçekten zor uyur. Bir de vicdanıyla baş başa kaldığı saatlerdir onlar. Çok özeldir. Bakalım dostlar nerelerden dinliyor? Aydın'dan dinliyoruz sizi diyor Binnaz Hanım. Herkese selam olsun. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Gönül Hanım, yayınlar. Yeniler yazsın derken yenileri de bekliyoruz dedim. Siz her zaman yazabilirsiniz. Canım ablam, sağlık saat diliyorum sana da. Bir başka arkadaşımız var. Adını yazmamış ama kadraj tutkusu diye göndermiş mesajını İskenderun'dan. Peki sana da armağan olsun. Esra, Niğde'den dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı kendim için gelsin diyor. Sizlere de hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Mehmet, İzmir'den sevgiler, selamlar olsun. Yine Radyo Turkuaz diyor. Sağ olasın, eksik olma, her şey gönlünce olsun senin de. Sana ve bütün sevdiklerine hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Şeyda, o da şu anda bizi dinliyor. Şeyda için ve bütün sevdikleri için armağanımız olsun. İpek, İskenderun'dan dinliyor. İpek'e ve bütün sevdiklerine. Mustafa, siz de öyle yoldaşsınız bize, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışıyoruz tabii ki sevginize, güzelliğinize, içtenliğinize. Fatma, o da bizi dinliyor. Fatma için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun dinleteceğim şarkı. Yalçın, senin de her şey kalbince olsun. Yalçın da benim çok eski dinleyicim. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi buyurun devam edelim.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Evet, artık yavaş yavaş bu saati de kapatıyoruz. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler yanı başımızda? 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Bakalım son saatimizde hangi dostlarımız yanı başımızda?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı bugün başladı. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin 5. yasama yılı açılış töreninde konuştu. Fon soruşturması ile ilgili kimsenin hakkını yedirmeyiz dedi. Yeni ve sivil bir anayasa için herkes kolları sıvamalı ifadelerini kullandı. Erdoğan, çerçeve yasa çalışması Türkiye'nin hasımlarını üzdü, terör bitme noktasına gelmiştir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildi dedi. Kurtulmuş, süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Alacaklar el konulan mal varlıklarıyla ödenecek. MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Serbest piyasada gram altın 6.588, dolar 49.03, euro ise 55.57 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Son saatimizdeyiz dostlar. Devam edelim Utku ile isteklere. Konya Ereğli'den Nebahat Hanım, sıradaki şarkı Kalbim Oğlum Yusuf Alp için gelsin demişler. Selam olsun size de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Canan, o da bizi dinliyor. Giresun'dan Canan için ve bütün sevdiklerine. Aleyna Mudanya'dan, annemle birlikte dinliyoruz sizi. Selam olsun size ve güzel ailenize. Sakarya'dan selamun aleyküm, aleyküm selam sevgi. Her şey gönlünce olsun sevgili kardeşim senin de. Özellikle orada dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Devam edelim o zaman. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz son saate dair. Aramızda şu anda yeni katılan dostlar, bize daha önce hiç yazmayan dostlarla birlikte daimi dostlarımız, sizleri de bekliyorum. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız...

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gazda yurt içindeki üretimiyle yurt dışındaki operasyonlarını artırarak kendi kendine yeten bir ülke olmasının hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye petrollerinin günlük petrol ve doğal gaz üretimini 1 milyon varile ulaştırmasının hedeflendiğini söyledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

şu koskoca dünya alem, içindeki neşe elem. Ya, her şey yalan. Ayşegül Konya'dan dinliyor bizi. İnanır mısın diyor, dizi saati bekler gibi sizin saatinizi bekliyorum demiş. Eyvallah. Her şey gönlünüzce olsun. Canım kardeşim sağ olasın. Gülten Aksoy Bolu'dan dinliyor bizi. 36 gün hastanede tedavi olup sağlığına kavuşup taburcu olan manevi annem Meryem için Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin bütün hastalarımıza. Canı gönülden yürekten diliyorum. Muharrem, o da biz dinliyor Sakarya'dan. Dişlerimi yaptırıyorum demiş. Çok sıkıntılı bir süreç. İmplant mı yaptırıyorsun? Rabbim dayanma gücü versin. Gerçekten zor. Özellikle ilk bir haftası çok zordur. Çünkü etrafımda yaptıranlar var, onlardan biliyorum. O yüzden dişlerimize çok dikkat edelim. Yani her şeyimize çok dikkat edelim ama dişe özellikle dikkat edelim. Çünkü yaşam kaynağımız. Yemesi, içmesi, her şey. Batman'dan Betül ben. Kahvemle dinliyorum siz demiş. Bugün iyi ki varsınız sevgili Betül Şahin. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Güzel evinize, ortamınıza, mekanınıza. Şimdi o zaman önce bir şarkı vardı. Önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen akabinde devam edeceğiz. Radyo Turkuvaz'da Utku ile İsteklere. O zaman buyurun bu güzel şarkımızla bir baş başa kalalım. Ardından beraberliğimize devam edeceğiz Radyo Turkuvaz'da. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

Devam edelim, rahmetli analım, sevgiyle analım Erkin Baba'yı, Erkin Koray'ı. Ne güzel değil mi, yaşatıyoruz onları. Merhabalar Mersin'den Özcan, o da biz dinliyor. Fatih Erkoç istekleri var, reklamlardan sonra dinleteceğim. Selam olsun sizlere de. Merhabalar Nebahat Hanım, arabada dinliyoruz sizi. Özellikle Nezahat Pınar ve Neriman Hanım'a ve orada dinleyen dostlarımıza. Duygu İzmir'den, bugün ablamın doğum günü, kutlar mısınız diyor. İyi ki doğdun Fadime, iyi ki varsın, yüzün hep gülsün, seviliyorsun diyor. Duygu göndermiş olduğu mesajında. Bugün doğan herkesine bir kez daha doğum gününü kutlamış olalım. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Bir dostumuz daha var. Güngören'den, Merter'den, ayakkabı imalatından dinliyoruz demişler. Sevgili eşim, kaderime hediye ediyorum demiş. Sevgili Fikret Bey, selam olsun size. Güzel ailenize de sağlık, sıhhat diliyorum. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için. Ayrıca merhabalar, Aydın Nazil'den yola çıktık. Kızımızın yanına doğru İstanbul'a gidiyoruz. Yolda sizi dinliyoruz. Eşim Uğur ve ben Güler, bizim için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla baş başa kalma vaktidir. Şöyle biraz 90'lara gidelim mi? Devam edelim. Artık son yarım saat. Bakalım kimler bizimle beraber. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: Radyolar mobil uygulama.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

16.35 oldu saatler. Artık yavaş yavaş toparlayacağız programımızı birazdan. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. İzmir Bornova'dan Tuğba ben. Akşam yemeği telaşında sesiniz evime neşe huzur katıyor demişler. Çok teşekkür ederim. Size ve bütün sevdiklerinize armağan olsun. Tuğba Hanım için ve bütün sevdikleri için. Harika iki şarkı hazırladım. Abi selamlar olsun. Abdülsamet Kayseri'den yazıyorum. Sıradaki şarkı kanser tedavisi gören kardeşlerime gelsin demiş. Rabbim acil şifalar versin. Unutmayın, en büyük ilacı moraldir. Ve bol bol yiyeceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın, olur mu? Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin. Ali merhabalar. Mardin'den öğrenci kızlarıma bir şarkı çalar mısınız demişler. Sevgili Ali kardeşim, son şarkılarım hazır artık. Yavaş yavaş toparlayacağız birazdan çünkü. Aydın'dan dinliyorum sizi Semra. Bugün arkadaşımın doğum günü. O zaman 1 Ekim doğum günün kutlu olsun diyor. Sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Pınar ben aranıza yeni katıldım. İlk kez yazıyorum. Sıradaki şarkıyı güzel kızlarım Ayşenur ve Doğam için çalarsanız sevinirim. İstanbul'da okuyor demiş. Rabbim zihin açıklığı versin. Sevgiler, selamlar olsun size de Pınar Hanım. Siz de aramıza ve ailemize hoş geldiniz. Az sonra toparlamaya geçeceğiz programımızı. Bir mesajım daha vardı, onu da dile getireyim, daha fazla bekletmeyeyim. Feyza Fransa'dan, iş yerinden yazıyorum. Feyza, Ayşenur arkadaşıma bir selam gönderir misiniz demiş. Yalnız Yıldız Silbe'den bir şarkı dinletmiştim Feyza. Size ve güzel ailenize de sevgiler, selamlar gurbet ellere. Evet, birazdan vedada buluşacağız. Bakalım vedada kimler bizimle beraber? Son bir içtima alacağım. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

İzmir'den Duygu, bugün ablamın doğum günü diyor Fadime. Selam olsun size de. Sağlık, sıhhat diliyorum. Son şarkılar sizler için. Sevgili Mehmet Bey, Mert Er'den sıradaki şarkı ustamıza gelsin ve altın kızlarımız için demişler. Seviliyorsun, sağ olun. Teşekkür ederim, sevgiler, selamlar olsun size. Merhabalar Elif Hanım, son şarkılar hazır. Sizlere ve sevdiklerinize armağanımdır. Kabul buyurun, olur mu? Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte. Hop Dedik'le güzellikler radyomuza devam edecek. Sevgili Erkan, şimdi gördüm mesajını kardeşim, Elazığ'dan. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Okuyamadığım birkaç mesajım daha vardı. Şimdi görüyorum ekranda, daha yeni yeni düşüyor önüme. Yunus Emre Şanlıurfa'dan. Aralıksız dinliyorum sizi. Çok sevdiğin, kıymetlim, her şeyim olan Sema'm için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Evet, ben artık müsaade istiyorum sizden. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte güzel bir cuma gününde saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: FM.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı bugün başladı. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin 5. yasama yılı açılış töreninde konuştu. Fon soruşturması ile ilgili kimsenin hakkını yedirmeyiz dedi. Yeni ve sivil bir anayasa için herkes kolları sıvamalı ifadelerini kullandı. Erdoğan, çerçeve yasa çalışması Türkiye'nin hasımlarını üzdü, terör bitme noktasına gelmiştir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildi dedi. Kurtulmuş, süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü DAEŞ'le mücadelede Iraklı askeri personelin eğitimi için kurulan Başika üssünün Iraklı makamlara devredileceğini açıkladı. Japonya Başbakan Sanae Takaichi hükümetinin göç denetimlerini artırma planı doğrultusunda daimi oturum şartlarını ağırlaştırarak başvuru ücretlerini 20 kat arttırdı. Türkiye 124 üniversiteyle Times Higher Education 2027 sıralamasında 3. sıraya yükseldi. ODTÜ, Koç, Sabancı ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz. Utku'ya da teşekkürler. Artık nöbeti ben devralıyorum. Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyor. 8'e kadar buradayız. Trafik yolculuğunda sizlere eşlik edeceğim. Bir dost, bir arkadaş olacağım. Kabul buyurun lütfen. Yayını tek başımıza yapmayalım. Sizlerle beraber bu programı inşa edelim. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını yollayabilir. İstek programı değil, şarkı istemiyoruz ama trafiktesiniz, hangi istikamettesiniz, havada yağmur var mı, ortam nasıl, yurt içi yurt dışı.

0: Instagram hop dedik Ayhan. Takiplerinizi de bir taraftan bekliyoruz. Şimdi bir reklam arası. Sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
6: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız

Lumix motor yağları Hop Dedik Show sizler için yayındayız. Selamlar, saygılar. Eskişehir iyi akşamlar Güven. Rana Gaziantep'ten bildiriyor, biraz önce oldukça fazla bir yağmur yağdı. Sevgili Muhammed öğlen Sakarya'dan çıkmış, Kuzey Marmara'dan İstanbul Havalimanı'na gitmiş, şimdi tekrar geriye dönüyor. Sakarya'da hava güzel. Ara ara yağmur, otoban açık. Peki. Adana'dayız sevgili Işıl Özcan. Selamlar. Şu an Pozantı otobanındayım. Akşam 7'de iş randevumuz var. Yetişmek için müşterime doğru gidiyorum. Sizleri seviyoruz. İyi yolculuklar diliyorum ben de. Kolay gelsin. Şimdi hemen konu trafikten açılmışken İstanbul trafiğiyle başlayalım. Bir defa %74 oldukça fazla bir başlangıç oranı. Bir saat kadar sonra %80 aşar bu, öyle gözüküyor. Belli noktalarda da kazalar var. Geçmiş olsun dileyelim. Şöyle bir bakalım. Hatta bu kazalardan en büyüğü de bir büyük kamyon devrilmişti Arnavutköy yolunda. Hatta onun da görüntüleri az evvel sosyal medyaya düştü. O civarda özellikle Sultan Gazi ve diğer taraftan gelenlerin bağlantı noktası, orası bayağı bir yoğunlaşmış durumda. Onu da iletmiş olalım. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim dostlar. Şimdi biraz şarkılarla yol alalım isterseniz. Sizlere de eşlik etmiş oluruz. Sonrasında zaten saat 6'da günün konusu.

müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
9: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
10: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız

0: sevgiler, saygılar. Az evvel Kenan Doğulu şarkısı Kahve. Efendim bugün Uluslararası Dünya Kahve Günü. Sosyal medyada da böyle bir dolandı bu muhabbetler. 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe ve Uluslararası Kahve Günü. Ara ara ben bu konuyu açıyorum ya, ben bir türlü hani kahveye alışamadığımı, böyle sohbetin çayla daha güzel olduğunu düşünenlerdenim diye. Dün de biliyorsunuz yayınımızda iki kahve istenmiş, 300 lira alınca kadın arızaya çıkarmış falan. Bizim muhabbetlerde böyle güncel yaşamda kahve ve çay sohbetleri de oluyor. Efendim bu arada tabii kahveyi sadece anlayabildiğim kadar bir içecek olarak değil de bir kültür olarak görüyor insanlar. Sohbetin temel taşlarından biri olarak görüyorlar. Şöyle bir Uluslararası Kahve Örgütü diye bir örgüt var. Bunu da ilk kez duydum. Bu ecneviler bir acayip. Uluslararası Kahve Örgütü.
1: Bu ne be?
0: Evet evet. Adamlar bunu 2015'te kabul ettirmişler. 1 Ekim 2015 demişler. İlk olarak Dünya Kahve Günü ve aradan bakın 15-16 sene geçmiş. 11 sene geçmiş, özür diliyorum, hesabım öyle olsun. Ve ilk olarak Milano'da başlamış, günümüze kadar da gelmiş. Hadi o zaman hayırlı ve de uğurlu olsun. Batman'dayız Celal, yeğendir okuldan aldın, bize bir selam yollar mısın? Şimdiden teşekkürler. Tamamdır Celal. Yeğenlere de selamlar. Gençler ne haber? Şöyle bir bakalım. Arkadaşım Berna'nın bugün doğum günü. Onu çok seviyoruz. Esra yollamış. Sevgili Berna, nice güzel yaşlara. Doğum günü kutlu olsun. Mutlu yıllar sana sevgili Berna. 1 Ekim 17.41 reklam arası.
2: Bir reklam.
3: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
5: Ben İklim Mühendisi olacağım.
6: Çocuklar.

Çünkü İstanbul'a yine yağış düştü. Belki İstanbul'u bazı dinleyicilerim benim bulunduğum yerde yağış yok diyebilir ama ana arter olarak nitelendirdiğimiz birçok yerde yağmur var. Belki de birazdan sizin oraya da gelecek. Onu söyleyelim. Şimdi %81. Biraz erken oldu bu. Doydun mu acılara? İlerleyen dakikalarda ne olur onu tahmin edebiliyorum ama ben söylemeyeyim. Allah herkese kolaylık versin.

0: Aradan yıllar da geçti. Halen çok tatlı bir şarkı. Hanımlar beyler, Hop Dedik Show devam ediyor. Kasım Yel bir fotoğraf göndermiş. O da şu anda otobanda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru mu? Tamam, sıkışık ama her akşam sıkışıklı. Dursun Ali'ye bir selam yollayalım mı? Kendisi şoförlerin kralıdır. Yapma ya. Kral. Servis olarak seni dinliyoruz. Eyvallah. Özgür. Özgür değil. Kim? Oğlum mu? Buyurun.
1: Merhaba Ayhan abi. Ben Giresun'dan Ege.
0: Ege'ciğim söyle bakalım. Babanın adını anons ettim. Buyurun.
1: İyi akşamlar dilerim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayhan abi. Vallahi Giresun'da bir aydır yağmur yağıyor.
0: Yapma
1: hiç
0: ya.
1: Hiç durmuyor yağmurlar ya. Vallahi. İyi akşamlar dilerim. Seni seviyorum.
0: Ben de sizleri seviyorum. Sağ ol, var ol. Evlat.

0: Sen bir Karadeniz çocuğusun. Yağmuru da yaşayacaksın. Denizin dalgasını da içine alacaksın. Bu işler böyle. Karadeniz'de yaşadığın için bunların hepsine alışacaksın. Ama o seni güçlü kılacak yıllar içerisinde. Unutma. Anlaştık mı? Şimdi bir reklam arası. Tınınınım. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi akşamlar. Mevzuyu tam anlayamadı kendisi. Bir kere daha anons eder misiniz? Tamam edelim. Dursun Ali Kaptan, dinliyorsan bizi selamlar, iyi yolculuklar. Tüm servise bir merhaba. Halit selamlar, Aydın'dan dinliyoruz çocuklarla beraber. Bize bir şarkı çocuklarıma. Çoğalcın denk düştü. Maşallah'ı gönderelim çocuklarına. Hepsine maşallah. İsviçre, iyi akşamlar. Mevlüt ve Selda, selamlar. İskenderun'da küçük İstanbul oldu resmen trafik konusunda. İskenderun'dan Burçin göndermiş. Araçtan bir video ama hakikaten trafik durmuş durumda. Ara ara biz de tekrarlıyoruz ya dostlar. Instagram'ımız şu diye. Dileyen takip edebilir, dileyen etmez. Erkeklere sormak istiyorum beyler. Instagram hesabınız vardır illa ki. Hani kullanmıyorum diyen de olabilir, o da ayrı. Onu da söyleyebilirsiniz bana. Şimdi bir hanımefendi diyor ki erkeğin Instagram hesabı diyor niye birincisi herkes açık diyor. Ondan sonra cuma. İkincisi diyor bu kadar fotoğraf niye koyuyorsunuz? İki tane falan yeterli diyor. Bir erkekle Instagram diyor nasıl diyor. Ondan sonra cuma bu kadar diyor kullanılır diyor erkekler tarafından.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Evet. Şimdi hanımefendinin ben ses kaydırısı dinleteyim. Aslında bir video çekmişti. Ben de bu kısmı anlamıyorum. Bazen kadınlar her şeyi kendilerine yakıştırıyorlar ama konu erkeklere gelince erkekler cücük gibi ortada kalıyorlar. Vay efendim, niye Instagram'ı kullanıyormuş erkekler? Çünkü Instagram daha dişil bir şeymiş. Bir de böyle bir şey, böyle bir laf ediyor.
2: Bu ne be?
0: Ne bileyim, anlamadım ki. Sonuçta bir uygulama yani, bunun dişili, ataerkili. Yani nesi var ya? Bir dinleyelim hanımefendiyi. Buyurun.
3: Olmalı ya. Helal yani, postlar falan. Evet.
0: Evet.
3: Varsa bir iki tane resim koysun tamam yani. Hani çok fazla. Tabii eğer işiniz Instagram'da değilse. Hani sıradan bir iş adamıysan sıradan.
0: Tamam, o zaman ben kurtardım. Çünkü ben hop dedik ayağım. O yüzden işim Instagram'da olduğu için ben koyabilirim birden fazla fotoğraf. Ama siz benim gibi değilseniz birden fazla fotoğraf koyamaz mısınız? Hanımefendi böyle diyor. Gerekçelerini de açıklıyor.
3: Birisiysen. Bence hiç gerek yok. Yakıştıramıyorum yani Instagram'ı. Gerçekten bir erkeğe yakıştıramıyorum ben.
0: Hayda.
4: Sen çıldırmışsın.

0: kızım.
1: Arkadaş, bu erkeklere de hiçbir şey yakıştıramıyorsunuz ya. Bu zamane kadınları da bir acayip oldu. Yani onların gözünde erkeğin Instagram kullanmayanı mı makbul oluyor, anlamadık ki. Sonra ne oluyor?
2: Pozlar koyuyor. ChatGPT'den onu böyle değiştirmiş hallerde koyuyor falan.
1: Siz uyguladığınız filtreleri biz saymayalım isterseniz. Birçok erkek yazıyor ya, Instagram'dan tanıştım, karşılaştık ama Instagram'daki o değildi diye.
3: Amanim bu.
1: O zaman ne yapacağız hanımlar?
2: Oturmuyor yani. Erkeğin mesela hesabı kapalı olması gerekiyor.
1: Ha, bir de bu. Yani iki fotoğraf koydunuz yetmiyor. Hesabınızın da kapalı olması gerekiyormuş.
2: Dışarıya açık lazım. Olamaz o hesap. Açıksa Allah Allah. Eğer. Hele bir de şey var. Bir uygulama varmış.
1: Bana kimler baktı?
2: Hesabına kimin baktığını
1: görüyorsun. Evet, evet, evet.
2: Profiline girdi, baktı.
1: Evet.
2: Hele bir de böyle programlar falan yüklediyse o kişi. Hani
1: ne olacak?
2: Ne arıyorsun? Ne bekliyorsun ki mesela?
1: Hayda.
4: Şaşırttınız bizi. Sizden beklenmezdi doğru.
1: Allah. Bütün kadınlar böyle mi bakıyor gerçekten olaya?
5: Şunu sustursana.
1: Susturdum. Sıkıntı yok. Dostlar, özellikle erkekler, yorumlarınızı almak isterim. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sosyal medya, özellikle Instagram, hanımefendinin iddiasına göre en fazla bir erkeğin hesabında iki fotoğraf olmalı. Hesabı da mümkünse kapalı olmalı. Ondan sonracıma, Instagram dişil bir şeydir, erkeklerin orada işi olamaz, beklentiniz nedir diye sormuş. Ben de sizlere soruyorum, Instagram'dan beklentiniz nedir? Sesli mesajları bekliyorum, gönder gelsin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı bugün başladı. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin 5. yasama yılı açılış töreninde konuştu. Fon soruşturmasıyla ilgili kimsenin hakkını yedirmeyiz dedi. Yeni ve sivil bir anayasa için herkes kolları sıvamalı ifadelerini kullandı. Erdoğan, çerçeve yasa çalışması Türkiye'nin hasımlarını üzdü, terör bitme noktasına gelmiştir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildi dedi. Kurtulmuş, süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Alacaklar el konulan mal varlıklarıyla ödenecek. MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. ATV'den naklen yayımlanacak. Türkiye 124 üniversite ile Times Higher Education 2027 sıralamasında 3. sıraya yükseldi. ODTÜ, Koç, Sabancı ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Selami Şahin şarkısı, Okuyan Gönül Şenay, 1979 yılından bir kayıt, Diyanar Gün'ün şarkısı. Eski sanatçıların okuduğu şarkılarda şöyle bir özellik var. Sanatçıların ne okuduğunu duyabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Türkçeleri çok güzel gerçekten. Şimdiki şarkıcıların şarkılarını anlayamıyoruz biz de. En önemli sorun bu. Tane tane billur gibi okuyor Gönül Şenay. Şimdikileri anlamak için bir de şarkı sözünü açıyoruz internetten. Acaba burada ne demiş diye. Ay.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Bence de korkunç bir şey.
2: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
3: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
0: Hop Dedik Show sizleri seviyor.
4: Sev beni, seveyim seni.
0: Lumex motor yağları Hop Dedik Show'da günün sorusu. Hanımefendi bir video çekmiş koymuş diyebilirsin. Ya böyle şeylere dikkate almıyoruz falan ama acaba bu birçok kadının iç sesi de olabilir mi? Yani evli olan kadınların, sevgilisi olan kadınların hemen Instagram'ın şifrelerini istemeler, ondan sonra bu hesabı kapatacaksın ya da gizleyeceksin demeler, o fotoğrafları sil demeler. Aslında baktığınızda kadın dünyasında kıskançlık konusu da erkeklere baskı. Beni seviyorsan o hesabı kapat diyor mesela kadın sevgilisine. Bu nasıl bir baskıdır böyle? Öyle. Hanımefendi de onu söylemiş. Instagram dişil bir şeydir. Erkeklerin diyor ne işi var? En fazla iki fotoğraf koyun diyor. Ondan sonra hesabı da kapatın diyor. Sadece sevdiğiniz görsün diyor. O dışarıya niye açık diyor. Ben de içimden sordum. Yani erkeğin Instagram kullanmayanı mı acaba makbuldür kadınların gözünde? Onu sizlere soruyoruz. Bakalım kimler neler söylemiş. İzmir'deyiz. Meryem kayınpederimin doğum günü. Ona pasta yapıyorum. Bir taraftan da sizleri dinliyorum. Hayırlı gelin benim diyor. Evet, sana hayırlı gelinsin. Meryem, hadi afiyet olsun. Doğum gününüz de kutlu olsun. Büyük babaya selamlar. Tufan Bey, görüşünüzü alalım.
5: Hop Dedik kardeşim, iyi akşamlar. Mersin'den Tufan ben.
0: Mersin'den Tufan Bey.
6: Evet, buyurun.
5: O bayan arkadaşımız ya da kardeşimiz kendi

0: Kendinde hak gördüğünü biz erkeklere görmemiş çok normal ama.
1: Evet.
0: Kimle tartıştıysa ya da hangi erkek tarafından kuyruk acısı varsa lütfen bütün erkeklere bunu katmadan,
1: i̇şte,
0: dahil etmeden
1: işte bu
0: sıkıntısını kimle yaşıyorsa ona giderek halletsin. Yani bir kasada bir tane çürük domates var diye hepsi çürüyemez.
1: Aa, güzel bu. Tam aradığım yorum.
2: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
1: Seni sağ kolu ilan ediyorum. Acaba kadının kuyruk acısı mı var diyor. Abdullah diyor ki bu bayan arkadaş gerçekten çok kıskanç biri. Erkekten Instagram'ı bile kıskanıyor. Allah diyor onun diyor avuçlarına kimseyi düşürmesin demiş. Eyvallah. Eyvallah. Vallahi bilmiyoruz ki nasıl bir şey yaşıyor. Peki reklam arası konuşacağız.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: olan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'la hemen başlayın. Siz de kazanın.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
0: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Control Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Control Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Auto Expertise.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Şimdi...
1: Evet, buyurun.
0: Konu hakkında konuşalım. Bir hanımefendi Reels video çekmiş. Diyor ki, ya diyor bu Instagram diyor dişi bir şeydir diyor. Bu erkeklerin diyor bu işlerde ne bezi var. Yani hadi girdin diyor Instagram'a diyor. En fazla iki tane fotoğrafı olmalı. Senin diyor o uygulamalarda ChatGPT ile falan fotoğraflarını niye düzeltiyorsun diyor. Ondan sonra hadi iki fotoğrafı koydun. Onu da diyor mutlaka diyor hesabını kapalı tutmalısın. Sadece sevdiğin görmeli diyor. Hayırdır diyor, sen ne dolanıyorsun diyor. Şimdi böyle bir şey. Instagram kadın işidir demiş. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Buyurun.
2: Benim şahsi fikrim, bence Instagram'a kimse özel hayatını atmamalı, kendi resmini atmamalı diye düşünüyorum.
0: Kendi resmini atmayacağız, kimi ki atacak ama? Ayşegül Hanım, şimdi nasıl olacak, kendi resmini atmazsa niye bir Instagram hesabı koysun ki? Hani sadece güzel yazı, bir kitap önerisi, bir film afişi falan mı paylaşacak?
2: Çünkü özel hayatlar atıldıkça yaşayamayan insanlar o hayatları gördükçe gerçek sanıyor.
0: Tamam.
2: Bence orası tamamen sahte bir dünya. Herkesin kandırıldığı bir nokta.
0: Tamam.
2: Ben doğru bulmuyorum kimsenin paylaşımını.
0: Peki siz de anladım. Ne kadın ne erkek. Hiç kimse girmesin, paylaşım yapmasın diyorsunuz. Münih'ten Metin Bey hemen oradan raporu veriyor. Bu kadın evde kalmış, o yüzden böyle yorumlar yapıyor diyor. Öyle demeyelim ya. Buyurun.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: İyi akşamlar.
0: Teşekkür
3: ben Alaaddin
0: edin.
3: İstanbul'dan katılıyorum.
0: Alaaddin Bey.
3: Instagram hesabı olmayanın adı da olmaz.
0: Vay. Ne dedi böyle? Ne dedi böyle?
4: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Buyurun.
5: Selam Ayhancığım. Yağmurlu bir Antalya akşamından iyi yayınlar.
0: Antalya yağmur var.
5: Sana.
0: Tamam.
5: Instagram'dan beklentim videolarımın 13 milyon izlenmesi değil, izlenmelerin paraya dönüşmesi.
6: Yok demek.
0: Sen de. Hemen kısadan para. Instagram'dan para izlenmeden çok kazanılmıyor ama.
5: Sonuçta elektrik faturası İvan istiyor, izlenme değil. Sevgiler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Peki.
7: İyi yayınlar.
8: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
9: Bir reklam. Boşkar servis, boşkar servis. İyi ki varsın yanımda.
10: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.

0: Hanımefendi diyor ki ya diyor Instagram diyor dişil bir şeydir diyor, erkeklerin orada ne işi var? Hadi açtı diyor mesela, sevgilisi ya da eşi olabilir bir erkek eğer Instagram hesabı açtıysa en fazla 2 tane fotoğrafı olmalı, o hesapta kapalı olmalı diyor. Buna katılıyor musunuz diye sorduk. Buyurun.
1: Tatlım selam.
0: Buyurun.
1: Valla ben zannetmiyorum bu zamanda hiçbir erkek kirli çamaşırını Instagram'da yıkayacak kadar aptal olsun.
0: Anam çok karışık bir açıklama oldu ama.
2: Bu ne be?
0: Bir dakika, şimdi anlayacağız mevzuyu. Hanımefendi acaba ne demiş olabilir Instagram?
1: O yüzden illa erkek ya da kadın partnerinin bir şeyini bulmak istiyorlarsa girsinler gizlenen uygulamalara baksınlar.
0: Aa, gizlenen uygulama mı? İlk kez duydum ben bunu. Hani ben de sosyal medyanın içerisindeyim. Neyi kastediyorsunuz tam olarak? Açık konuşun.
1: Asıl hazine orada.
0: Allah Allah.
1: İyi akşamlar.
0: Böyle konuşmasaydınız.
3: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Siz erkekleri yanlış anlıyorsunuz. Cansu diyor ki aslında diyor tam tersi diyor. Bir erkek Instagram kullanmıyorsa asıl o zaman kesin bir şeyler çeviriyordur. Anam biz de var ya erkekler olarak ne yapacağımızı şaşırdık. Instagram açıyorsun bir şeyler çeviriyor. Kapatıyorsun kesin bir şeyler çeviriyor. Ay daraldım vallahi. Bilemedim ki yani nasıl olacak bu işlerin.
4: Ne oluyor ulan burada?
0: Almanya'dayız Elif, bir bayan olarak hanımefendiye kesinlikle katılmıyorum. Bu kadar delilin ortada dolaştığı bir zamanda asıl hanımların daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Her iki tarafta her ne olursa olsun dozunda kullandığı, işte o dozu nedir bu? Yani sosyal medyanın dozu nerede aşıyor onu merak ediyoruz biz. Mehmet Bey.
5: İyi akşamlar Ayhan abi, can şanlı kadın Mehmet.
0: Mehmetciğim.
5: Bu kadınlar herhalde dünya alemini kendileri sandığı gibi sanal alem de kendilerine ait olduğunu zannediyorlar.
0: He?
5: Ne demek ki, iki fotoğraftan başka kontenjan sıkıntısı mı var yoksa?
0: Öyle diyorlar vallahi Mehmet. İki taneden fazla koyma. Bak ben sana söyleyeyim, yenge yakalar soyar seni. Kadınlar demek ki böyle düşünüyorlarmış. Devam edelim. Reklam arası. Oo peki. Reklam sonrası tekrar görüşüyoruz.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: sevgili günler. Geçmişe de dönelim, iyi oluyor. Lubex motor yağları, hop dedik show. İstanbul trafiği. Size söyledim bugün bayağı bir felaket olacak diye. Zira yayına başlarken 170 küsürleri görünce eyvah dedim. Maalesef hafta içinde birkaç gün evvel de böyleydi. Hangi gün olduğunu şu an hatırlamıyorum ama bugün daha beter. %87'lik bir yoğunluk var. Bu trafiğin açılması, dur kalklar devam edecek çünkü öyle gözüküyor. Akşam 9.30 onu bulur. Farklı illerden dinleyen dinleyicilerim şunu düşünebilirler. Nasıl ya? Akşam 9.30 onda mı insanlar evine varacak? Valla iki yaka arasında gidip geliniyorsa ve şu anda yola çıkılmışsa Allah onlara kolaylık versin. İnşallah yanına yolluk almışlardır. Kuru yemiş, meyve, meyve suyu, su. Başka türlü olmaz yani. Aha, %87. Zor, zor bir akşam. Devam edelim bakalım. Bir hanımefendi çıkmış diyor ki Instagram diyor erkek için değil kadınlar içindir. Erkekler de kullanıyorsa en fazla iki tane fotoğraf koysunlar. Mümkünse hesaplarını kapatsınlar. Sonuçta erkekler Instagram'da ne yapabilirler ki diyor. Ben de size sordum, Instagram kadınlara özel bir şey mi?
1: Ayhan abi iyi akşamlar.
0: Buyurun.
1: İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Buyurun efendim.
1: Antalya'dan size seslenen hanım kardeşim reklamını çok iyi yapmış ya. Adresi yayını yapacağı takipçi.

0: Öyle 10 dakika çolma daha iyi yani.
1: Ayrıyeten bakıldığı zaman Instagram'da tamam, bireysel fotoğrafım da yok. Yani gönderilerim sıfır.
0: Peki gönderin yok, hesabın var. Niye o zaman açıyorsun ki hesap?
1: Benim için çok da önemli değil. Ha. Daha önemli işlerim var. Zaman kıymetli.
0: Vay arkadaş neler diyor ya.
2: Ne oluyor ulan burada?
0: Vay kardeşim.
3: Ah canım kardeşim benim.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz dostlar. Devam edelim bence. Bir şarkı daha duyalım. Sonra bakarız. Haydi.

0: erkekler Instagram'da çok dolanmasın diyorlarmış. Ama velakin bazı kadınlar da şu konuda uyarıyorlar. Asıl Instagram'ı olmayan, sosyal medya hesabı olmayan erkekten korkacaksın diye. Arada kaldık, arafta kaldık derler ya. Tam da öyle oldu valla.
1: Abi merhaba, ben İstanbul'dan Emre.
0: İstanbul'dan Emre.
2: Hoş geldin arkadaş.
0: Emre Bey.
3: Evet buyurun.
1: Yani abi katılıyorum. Erkek adamın da çok fotoğrafı olmaz zaten.
0: Öyle mi?
1: Olsa da iki tane olur. Biri hanımıyla, biri de arkadaşlarıyla. Üçüncüye bence de gerek yok.
0: Sen şimdi direkt tribüne mi oynuyorsun yoksa gerçekten böyle misin? Çünkü seni şu anda binlerce insan dinliyor. Hanımefendiler de dinliyor. Örnek gösterecekler şimdi kocalarına. Bak bak bak falan diye. Doğruyu söyle öyle mi?
1: Üçüncü var da bir problem vardır.
0: Ha üçüncü.
1: En temizi benimki ama.
0: Nasıl?
1: Bir 10 senedir falan ne Instagram ne başka bir şey. Mis gibi kafam rahat.
0: Vay arkadaş ya, ama bak orada da şey diyorlar işte. Asıl böyle kafam rahat deyip hesap açmayanlardan korkulur diyorlar. Ay neyse, fazla milletin de kafasını karıştırmayalım. Konu hakkında yorum yapmak isteyenler varsa trafik hala sıkışık. 0505 188 30 çift 0 böyle sesli mesajlar yollayabilirsiniz. Bir kendinizi radyoda duyun ya, hiç merak etmiyor musunuz? Acaba hani mesajımı yollasam radyodan sesim nasıl çıkar diye. Bir deneyin bakalım. Gönderin mesajları, gelsin.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını

0: e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Standart vadeli, ileri vadeli ve kalitli.

0: otosor.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde.

0: Evet, Radyo Turkuaz'dayız dostlar.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
0: İstanbul uzun zamandır böyle bir

0: devam ediyor. Eski şarkıları duyunca ben de keyifleniyorum.
1: Ben de bir keyfi yerinden.
0: Fena değil. İyi oluyor. Şarkılar bizi rahatlatıyor hiç olmazsa. Şimdi sıradaki dinleyicimiz, buyurun.
2: Buyurun Eyvar Kuzver.
0: Buyurun.
3: Kardeşim şimdi bizden geçti ama biz unumuzu eledik.
0: Tamam.
3: Eleğimizi astık.
0: Tamam.
3: Mesela benim oğlan
0: Cuma Bey, evet.
3: Bir kızla tanışsa, kıza dese ki de benim Instagram'ım yok dese, kız buna der ki bu adam hiç sosyal bir insan.

0: ben değil der. Ve oğlumu reddeder ya.
1: Olabilir bak, mesela böyle yaklaşan da olabilir. Nasıl yani, Instagram'ın yok mu? Aa, ne alaka diye. Yani bir insanın sosyal medya hesabı olması insanları çok şaşırtmıyor da, sosyal medya hesabım yok deyince herkes şaşırıyor. Nasıl yani? Aa falan diye. Amanim bu.
2: Amanim bu.
1: Vallahi. Dediğin doğru aslında Cuma.
0: Anlayacağım. Biz bu konuda kadınları memnun edemeyiz. Ama onlar hepimizin başının tacı. Eşime de buradan selamlar.
1: Yengeyi de bir selamlayalım diyor yani. Peki. Ama belli biraz böyle böyle böyle biraz.
2: Vah vah, daha da çok gelsin.
1: Tamam peki. Efendim az evvel dinletmiş olduğumuz hanımefendinin ses kaydına yakın. Şu anda bizi dinleyen bir dinleyicimiz Sabiha Hanım. Sabiş, o da diyor ki. Oo, ses
3: evet,
1: açmış güzel.
3: İyi akşamlar Ayhan. Ben Hatay'dan Sabiş.
1: Sabiş Hanım.
3: Şu an seyir halindeyim.
1: Buyurun.
3: Çok güzel yağmur yağıyor.
1: Ay ne güzel. İşin romantik.
3: Trafik o kadar sıkışık ki.
1: Hatay'da
3: İstanbul
1: öyle.
3: Kadar diyebilirim.
1: Aynı şekilde.
3: Instagram meselesine gelmek istersek.
1: Tabii.
3: Gerçekten bazı erkekler diyeyim. Bazılarını tenzih ediyorum.
1: Tamam, o gruba ben de giriyorum. Beni tenzih ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çünkü Hop Dedik Ayhan olarak Instagram'da hesabım var. İşimi tanıtıyorum orada.
3: Hiçbir şekilde sosyal medya kullanmamalı.
1: Allah Allah.
3: Nokta.
1: Peki.
4: Sen çıldırmışsın kızım.

Denizin bir köşesi, belki Ankara'dadır, belki Antalya'dadır, belki Elazığ'dadır, Diyarbakır'dadır, Edirne'dedir, ne bileyim Paris'te de olabilir. Canınızın köşesi neredeyse şarkıyı öyle söyleyin. Canımın Erzincan köşesi, canımın Antalya köşesi.

0: ederim. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
5: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digibox.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
12: Yamanlar Oto Ekspertiz.
13: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
14: Oh!

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Haydi bakalım konuyu yavaş yavaş toparlayalım. Bir hanımefendi Reels video çekmiş, orada diyor ki bu Instagram diyor dişil bir şeydir, erkek

0: diyor, bu kadın işidir diyor, sizin ne işiniz var? Ayrıca bir erkeğin hesabında en fazla iki fotoğraf olmalı, o hesapta kapalı olmalı, sadece sevdiceği görmeli.
1: Yok demek.
0: O öyle diyor. Bunu konuştuk, sizlerin görüşlerini aldık. Birkaç görüş daha var, onları da alalım. Bugün 7.30'dan sonra hüzünlü, sağlam, arabesk şarkılar dinleyeceğiz, onu söyleyeyim. Buyurun.
2: Kahramanmaraş, Mahmut.
0: Mahmut Bey.
2: Soru şu, erkekler çok dolaşmasın. Ama neden erkekler dolaşmıyor? Yani kadınlar çok ki ondan dolayı böyle düşünülüyor sanki.
0: Kerata, sen de dolanıyorsun demek ki.
3: Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
0: Seni gidi seni. Buyurun.
4: Ayhan abi. Efendim? Ben talimat üzerine Instagram hesabımda iki tane fotoğraf var. Önemli yaşa. Olan fotoğrafın sayısı değil, niteliği. Heh. Arayan soran çok oluyor. Allah'a şükür.
5: Şunu sustursana.
0: İki fotoğrafla bayağı arayan var yani. Bak yenge falan duyarsa...
6: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
0: Sonra böyle deme ama benden söylemesi. Sonra ruhuna el fatiha.
7: Vah vah, daha da çok gençim.
0: Çok gençti. Buyurun.
8: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Şanlıurfa. Buyurun efendim.
8: Mahmut ben.
0: Şanlıurfa, iyi akşamlar.
8: Instagram, sosyal medya çok tehlikeli bir hale almaya başladı.
0: Evet.
8: Bence bunun kadını erkeği yok.
0: Evet.
8: Çok fazla takipçisi varsa, çok fazla dolanıyorsa sıkıntı ya.
0: Öyle mi? Ya adam ama hani influencer filan ya da işte beni katmayın ama ben hani işimi yapıyorum burada. Zaten paylaşımlarıma bakarsanız eğer genelde radyo paylaşımı ya da yaptığımız işlerle alakalı. Bakalım bakalım bakalım. Evet, konuyu toparlayalım. Sakarya'dan Barış, bir de seni alalım, buyurun.
9: Ayhancığım, efendim? Bence ortalığı karıştıran sensin.
0: Aha,
9: bugüne kapak... kadar herkes kendi halinde mutluydu.
0: Kapak
9: zaten.
0: Benim başıma patladı yine.
9: Bırak. Kim nasıl istiyor söyle yapsın.
0: Tamam kardeşim.
9: Ortalığı karıştırma Ayhancığım.
0: Tamam peki, yine ben suçlu oldum. Yine Ayhancığım suçlu oldu.
10: Ayhancığım canım dans etmek istiyor.

Bir reklam arası rica edeceğim ama lütfen çok ayrılmayın bir yerlere. Trafiktesiniz. Şu ana kadar da güldük, eğlendik. Tamam ama biraz da hüzün. Ayhancığım, biraz da biz baş başa kalalım diyorsanız şarkılarla. Şahane bir arabesk akşamı hazırladım sizler için. Hatta babalara saygı yapacağız. Orhan Gencebay, Fer

0: Di Tayfur, Müslüm Gürses ve Selami Şahin burada olacak. O yüzden 2 dakika bekletiyorum sizi. Sonrasında bu muhteşem şarkı şöleni başlıyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

kez daha iyi akşamlar herkese. Lubex Motor Yağları Optedik Show, işin şov tarafını bitirdik. Ben çayımı aldım, dışarıda yağmur. Yanımız hep arabesktir ya. Duygularımızı, özlemimizi, hasretimizi anlatma adına aracı kılarız bu şarkıları. İşte o şarkıları babalara saygı kuşağıyla şimdi selamlıyoruz. Orhan Gencebay'la açılışı yaptık. Şimdi Ferdi Tayfur.

bir türlü açılmıyor. Zor bir akşam. Uzun zamandır böyle bir yoğunlukta görmemiştim. Allah yoldakilere kolaylık versin. Hanımlar beyler, bir yanımız arabesk diyorum ya. Çok da güzel bir üçleme oldu bence. Orhan Gencebay'la açılışı yaptık. Ferdi Tayfur'un gizli hazinelerinden bir tanesidir Gizli Sevda. Çok özel bir şarkıdır. Ve şimdi yolculuğumuza Müslüm Baba'yla devam edelim. Çay ve Kahveler Şirket'ten.

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: İkinci el araçlar %20'den

0: için otosor.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix'te kış

0: lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken, grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

Bugün arabeskte çok özel isimler. Orhan Yencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onları dinliyoruz. Ve şimdi artık kapanış vakti. Yine bir usta isim Selami Şahin. Hanımlar beyler, ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo Turkuaz.
1: Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin, yoksa

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni ayın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yine hızla geçen hayallerimiz, planlarımızın olduğu, hani kimisini yapabildiğimiz, kimisini yapamadığımız bir şekilde öyle ya da böyle geçti. Acılarla geçti, bazen mutluluklarla geçti, keşkelerle geçti ama geçti. Yeni ay, yeni umutlar, yeni heyecanlarla dolup taşsın inşallah. Geride bıraktığımız acıları, yürek sızılarını, keşkeleri, ne olursa olsun, bir nebze de olsa unutturan mutluluklar getirsin. İhtiyacımız var çünkü. İşlerinde olarak bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda olup da bizleri dinleyenlere iyi yolculuklar olsun ve evlerinde istirahat halinde olarak bizleri dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve kulağınızda hep ay ışığında olsun. Hoş gelin.

Giden bir ay Eylül, gelen bir ay Ekim. Eylül'e dair bulunduğun yer seni yormaya başlamış olabilir. Ekim'de

İnşallah iyi hissedeceğin yerlere gitme zamanı da gelir. Eylül'de belki her şey karma karışık bir hal aldı ama Ekim'de işte şimdi hayatının kontrolünü eline alma zamanı. Eylül'e dair ne bileyim kendini anlatmak için uzun uzun cümleler kurmuş olabilirsin. Ama Ekim'de sağlıklı sınırlar çizme zamanı olsun. Kendine iyi bakmadığın günler olmuş olabilir Eylül'de. Ama Ekim'de hak ettiğin değeri kendine verme zamanı sevgili dinleyen. Yine istemediğin ne varsa almış olabilirsin içeriye Eylül'de. Ekim'de ise şimdi o pencereyi kapatma zamanı işte. Ve kalbini kıran insanlar, seni üzen olaylar olduysa şayet Eylül'de, Ekim'de şimdi kendin için yeni bir sayfa açma zamanı. Ekim, yeni bir ay, yeni kararlar, yeni bir sen. Güzel yenilikli geçsin bu ay.

bu yeni aya dair bazı umduğum şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum yine sevgili dinleyenler. Ama sizin için umduklarım nedir onlar? Umarım bu ay yaşamak ne güzel şey dediğimiz anlarla çevreleniriz. Umarım bu ay gülmekten bizi ağlatan neşe dolu anlarla hep bir oluruz. Umarım bu ay çok özlediğimiz birinden sevgi dolu bir telefon alırız. Umarım aile ilişkilerin şifalanmasına, yine sevgi ve anlayışla karşılanmaya da şahit oluruz. Umarım bu ay uzun yıllar birlikte yürüyeceğimiz gerçek bir dostla karşılaşırız. Yine bu ay umarım maddi anlamda bizi rahatlatacak fırsatlarla da karşılaşırız. Yine umduğum başka bir şey ise uykumuzda göreceğimiz her rüya içimizi huzur ve umutla dolduran düşlere dönüşür. Umarım sevgili dinleyenler. Umalım sevgili dinleyenler.

şair Oya Uysal akşamı ruhun mevsim değişimi olarak dizeleştirmiş sevgili dinleyenler. Akşam onun için ruhun mevsim değişimidir. Aslında ne zarif bir benzeyiş değil mi? Ruhun mevsim değişimi, akşam. Ve o akşamlarda artık biz yokuz. Sen var, ben var, o var. Tekil şahıslar kalıyoruz akşamlarda. Herkes kendi yalnızlığında yaşıyor. Birlikte eskimiyor artık hiç kimse diyor Oya Uysal. Herkes kendi yalnızlığında yaşıyor. Birlikte eskimiyor artık hiç kimse. Yani dünleri erittik, bugünleri eritiyoruz. Ve yarınları da varsa yarınımız

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Radyo Türk Ovası'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, hayatta bazen çiçeklerin açması için verdiğimiz çabalara rağmen belki de toprağa kurumuştur ya da yanlış saksıdadır. Yani bazen tüm çabalarımız sadece bizi yoruyor. Ancak kabullenmek ve görüneni görmek kısmı önemli sevgili dinleyenler. Hayatın değişkenlikleriyle başa çıkarken bazen istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliyoruz. Hani önemli olan burada şu aslında. Bu durumu kabullenerek yeni bir perspektifle hareket etmek ve içinde bulunduğumuz gerçekliği de görebilmek adeta. Çünkü bazen başka bir toprak, başka bir saksı veya farklı bir çaba bize daha güzel çiçeklerin açacağı bir dünyaya kapı aralayabilir. O zaman umudumuz daim olsun. Yeşereceğimiz, çiçek açacağımız, yani mevsimin hep bahar olacağı nice günlere.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Yürüdüğümüz yollarda hep çiçek biçmiyoruz değil mi? Ne kadar çok çiçek eksek de bir o kadar çok biçemeyebiliyoruz. Bazen düşüyoruz ve bazen yalnız kalıyoruz. Ama günün sonunda iyi ki o yolları yürümüşüm demeli sevgili dinleyenler. İyi ki hatalar yaptım ama hatalarım bana doğruları öğretti. Bu çok önemli işte. İyi ki sevmişim, iyi ki hayal kurmuşum, iyi ki gayelerim uğruna emek sarf etmişim. Bunu demek çok mühim sevgili dinleyenler. Bence bunlardan pişman olmamalı. Çünkü bunlar bizi biz yapıyor işte. Beni böyle bir insan yapan herkese ve her şeye sonsuz teşekkür ederim diyebilmeli. Şayet keşke dediğimiz bir durum varsa aslında onun bile bardağın dolu tarafından bakma derdinde olan ben bunu böyle yorumlayacağım. Onun bile bize kattığı bir şey var. Mesela siz o duygunun en gerçeğini arıyorsunuz. O sadece mış gibi sizin hayatınıza çıkıyor ama emin olduğunuz o duygunun gerçeğini aramak. Umarım da aradığınız, umduğunuz ne varsa bulasınız sevgili dinleyenler.

Hayatının en zor dönemlerinde seni yalnız bırakan herkese, seni tek başına ayağa kalkmak zorunda bıraktıkları için teşekkür etmeli sevgili dinleyenler. Artık hem tırnak içinde yakınındaki insanları çok iyi tanıyorsun, hem de düştüğünde nasıl ayağa kalkabildiğini de biliyorsun. Güçlü olmak hiç yenilmemek demek değil sevgili dinleyenler. Güçlü olmak her düştüğünde yeniden ayağa kalkmayı bilmektir. Şunu unutmamak gerekiyor, hayatın üstesinden geldikçe bilgeleşiyorsun aslında. Aynı hislerde olduğumuzu düşünüyorum. İnsan yaşadıklarıyla yaşalıyor, yaşadıklarıyla tecrübe ediniyor. Yoksa her geçen seneyle yaşına eklediği bir sayısıyla değil, yaşadıklarıyla yaşalıyor. Güzel şeyler yaşamamış olup da aslında hayli tecrübe sahibi olmuş olabiliriz. Ama bundan sonrasında bu tecrübelerin ekseninde güzel şeyler yaşayalım duasıyla.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Değişimden çok sıklıkla bahsettik, bahsedeceğiz de. Her birimiz için önemli bir konu aslında. Fikirlerine çok saygı duyduğum, konuşurken de hiç bitmesin ki daha çok dinleyebileyim dediğim İlber Ortaylı. Bu konuyla alakalı çok güzel bir yine paylaşımı var. Değişmeyi ve değiştirmeyi bileceksin diyor. Konforundan vazgeçmeyi göze alacaksın. Kendi dünyanı yerinden kendin oynatacaksın. Bir insanın bittiği an miskinliğe esir olduğu andır. Yani aslında hareket diyor değil mi? Hangi yaş grubundan olduğunuzdan ziyade gönül yaşı zaten hiç yaşlanmıyor ya, bunu biliriz. Dolayısıyla insan hissettiği yaşta ne yapmak istiyorsa yapmalı. Boş durmak ya da miskinliğe esir olmak yerine harekette olmalı aslında. Değişmeye de açık olmalı.

Bazen kaybolmuş, karışmış veya çaresiz hissedebilirsin. Hatta dünyayı bile yargılayabilirsin. Kendini yalnız hissedebilirsin. Ruhun tam da şu anki gökyüzü gibi. Bazen parçalı bulutlu olabilir. Ama bazen de çok yakın bir zamanda deneyimlediğimiz yaz aylarında güneşli de olabilir. Ama hep bir hareketli aslında, farkındaysanız. Seni bunaltan hislerinin de doğana ait olduğunu bilmeli sevgili dinleyenler. Ve bunu unutmamalı. En zoru her zaman geride kalır ya zaten. Ve her zor günden sonra huzura biraz daha yaklaşıyoruz sanırım. Ben inanıyorum ki hak ettiğimiz bizi bulacak. Bu mevsim rüzgar bizden yana essin. Duamız bir.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde yine onun şiirleri bize eşlik edecek. Nazım Hikmet sevgili dinleyenler. Hikmet Bey ve Celile Hanım'ın oğlu Nazım Hikmet, 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya geliyor. Babası Osmanlı Hariciyesi'nde çeşitli memurluklarda ve Matbuat Umum Müdürlüğü görevinde bulunuyor. Annesi Celile Hanım ise ilk kadın ressamlarımızdandır. Kültürlü, sanatçı ruhlu bir kadın. 1915'te girdiği Bahriye Mektebi'nde mezuniyetine 3 ay kala geçirdiği bir hastalık nedeniyle Bahriye'den ayrılıyor Nazım Hikmet ve bir grup arkadaşlarıyla Anadolu'ya geçiyor. Ankara hükümetinin görevlendirmesiyle Bolu'da öğretmenlik yapmış ve daha sonra ise 2 kez Moskova'ya gidiyor ve ekonomi politik öğrenimi görüyor. Şiirleri ders kitaplarına giriyor. Oyunları devlet tiyatrolarında oynanıyor ama kovuşturmalardan da kurtulamıyor. Ne var ki yaşamına yönelik komplolar nedeniyle de yeniden yurt dışına çıkıyor ve ölene dek de yurduna, halkına, sevenlerine hasret şiirleri yazacağı göçmenlik yılları başlıyor. Bu dönemde Uluslararası Barış Ödülü sahibi bir sanatçı olarak barış hareketi için aktif olarak da yer almış Nazım Hikmet ve Dünya Barış Konseyi Başkanlık Divanı'na seçiliyor. Hatta ünlü Shostakovich'e, Charlot'un yaratıcısı Charlie Chaplin'e Uluslararası Barış Ödülünü veren jürinin başkanlığını yapmış Nazım Hikmet. Cezaevi yıllarından kalan hastalıklar onu rahat bırakmıyor ve 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayata veda ediyor. Sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyorum Nazım Hikmet'i. Üçüncü saatimizi onun Tahir ile Zühre meselesi şiiriyle karşınızda olacağım. Bu vesileyle de geceniz şiir olsun sevgili dinleyenler.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Dahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.

Nazım Hikmet'ten bir örnek vermek istiyorum. Soyadı kanunu çıkınca gidiyor sıraya giriyor devlet dairesine ve sıradakilerin hallerinden işte soyadını seçme öncesi ailelerine danıştıklarını, kafa patlattıklarını falan görüyor. Ama sıra ona geldiğinde etrafında birçok soyadı konuşulurken o ana kadar aklında hiçbir şey yokmuş zaten. Memur Nazım Hikmet'e sorunca Ran deyiveriyor sadece. Memur anlamını sorunca tam olarak hiç demek diyor. Yönetmenlik tabii soyadların anlam içermesini gerektirmediğinden memur da yazıyor ve Nazım Hikmet Ran olarak ölümsüzleşiyor bu isim. Bizim için aslında çok şey Nazım değil mi? Ama kendisi için kendine koca bir hiç diyor. Yani fani dünyada kendi varlığının da faniliğine vakıf olanlardan aslında. Halbuki kendini çok bir şey sanma hastalığından hala kurtulamayanlar var etrafımızda. Bu da yine Nazım'dan bir anlatımdı sevgili dinleyenler.

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu. Biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice anladım ki sen de herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni, eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Bence şimdi sen de herkes gibisin.

Yeni ayın ilk uğurlayışı nöbeti burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Umutları tazeleyeceğimiz, dualarımızı yenileyeceğimiz, şükürlerimizi artıracağımız bir ay olsun. Yeni ay, yeni umutlar, yeni heyecanlarla doğsun. Geride bıraktığımız acıları, yürek sızılarını, keşkeleri, hüzünleri, pişmanlıkları, olumsuz ne varsa geride bırakarak önümüze bakalım. İhtiyacımız var çünkü buna. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın yine evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için uğurla güne merhaba da. Ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde güne beraber veda edebilmek için uğurla ay ışığında kavuşmak üzere. Yeah.